durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu. 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın Kılçuk Hocam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: İstel Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım, günaydın, günaydın. Güzel bir gün olsun inşallah. Tuzla'dan Sibel uyanmış. Günaydın Sibel'cim.

0: İnşallah güzel geçiyordur, sağlıklı sıhhatle geçiyordur diye umut ediyorum efendim. O zaman eğer hazırsanız Radyo D'de Aygül Aydın'la Aygül Aydın'la aydınlanmaya başlıyorsunuz. Canım sevgili,
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyiyiz, seveceksin.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı koltuğa oturup kalkamayanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde her...

Ya işte duymuşsunuzdur akşam İrfan'dan da, dün İrfan'la konuştuk. Oyuncu Alp Bey vefat ediyor. Doğum gününden bir gün sonra, yani doğum gününü kutladıktan bir gün sonra uykusunda ölüyor. Ne kadar iyi bir insan olduğunu saatlerce İrfan anlatmaktan bitiremedi. Şimdi sosyal medyada da paylaşılıyor. Yani ben daha öncesinde hiç tanımıyordum, adını da duymamıştım. Mahallenin muhtarlarında eczacı olarak Eczacı Bahadır diye hatırlatınca "aa o muydu" falan dedim. Neyi gördük biliyor musunuz? Cenaze namazını kıldıran imam da o kadar güzel bir şekilde söylüyor ki, ben diyor hep diyor işim bu diyor, insanların şeyini kıldırıyorum, cenaze namazını kıldırıyorum, bunu yapıyorum. Ben çok nadir böyle kalabalıklar gördüm. Hiç bu kadar kalabalığı bir arada uzun uzun zamandır görmedim diye bir açıklamada bulunuyor. Yani bir insanın buradan gittikten sonra arkasından çok iyi insandı dedirttirebilmesi ne kadar önemli bir şey ya. Yani dünyada sadece kalan şey arkadaşlar, sizin ne kadar iyi ve kime ne faydanız olduğunuzla ölçüşülüyor. Yani onun dışında başka hiçbir şey kalmıyor ki, yok, hiçbir şey yok. Bomboş bir hayatı yaşıyoruz, bir halüsinasyon gibi. Sabah kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, o arada birileriyle tartışıyorsunuz, birileriyle iyisiniz, bir haber alıyorsunuz mutlusunuz, bir haber alıyorsunuz kötüsünüz. İnişler, çıkışlar, çocuğun okulu, ne zaman evleneceğim, bu geçecek mi, parayı kazanacak mıyım, borç ödenir mi, kiram geldi derken derken ya inanılmaz bir handikapın içerisinde kaybolup gidiyoruz ya. Ve günün sonunda oyun bittiğinde tek anıldığımız bir şey var. Tüm bu kaosa rağmen ne kadar iyi bir insan olarak kaldınız. Diğer tarafta bununla sadece gidiyorsunuz. Tabii ki anlayana yani.

0: Ay nesi iş?
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş,
2: fırıncaya danış.
0: Ya zenci keşiş,
2: ya ruha danış.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Yani bazı insanlar sadece hayatı kendileri için yaşar. Bazıları ise girdiği her yere bir ışık bırakır. Bir bakışıyla umut olur, bir sözüyle güç verir, bir varlığıyla insanın içini rahatlatır. Çünkü gerçek iyilik büyük şeyler yapmak değil arkadaşlar. Karşınızdaki insanın kalbine dokunabilmektir. Yani bugün biraz durun bakalım, bir içinizde ne kadar güzel bir insan taşıdığınızı bir hatırlayın, olur mu? Bazen içimizde çok güzel bir insan olduğunu bizi dışarıdaki kötü insanlar unutturabiliyor. Çok kırıldınız, çok yoruldunuz, çok mücadele ettiğiniz ama buna rağmen hala birilerine iyi gelebiliyorsanız işte gerçek zenginlik bu aslında. Yıllar yıllar geçmiş mesela, işte İrfan anlatıyor, diyor ki bana dün, Aygül abla okuldan atılıyordum, üniversiteden atılıyordum diyor, devamsızlıktan dolayı çalışmam lazımdı, bursum bitiyordu diyor. Ve diyor benim diyor bursumu diyor geri döndürmüştü diyor. Yani şimdi düşünün, yıllar geçmiş ya, yıllar geçmiş, bugün bunu heyecanla İrfan hala inanılmaz bir şekilde bunu anlatıyor. Ya birine iyiliğinizin dokunması, birine hiçbir şey yapamıyorsanız iyi bir yorum yapıyor olmanız bile ya mesela burada bile bana güzel yorumlar atıyorsunuz. Bu bile bir iyilik hali. İşte beni geçin başka birine karşı. Ya takdir ediyorsunuz, destek veriyorsunuz, yaptıkları işe, emeğe karşı saygı duyuyorsunuz. Bakın bu bile iyilik ya, bunlar bile iyilik yani. Ne olursa olsun iyilik bazen bir mesajdır, bazen sessizce yanında durmaktır, bazen geçecek diyebilmektir ve inanın bu dünyada en çok eksik olan şey gerçekten de bu ya. Yani elinizden geldikçe ne yapabiliyorsanız yapın, içinizdeki iyiliği ortaya çıkarın, bir insanın hayatına umut olun. Bazen bir insanın yeniden ayağa kalkma sebebi sizin ona hissettirdiğiniz güzel bir enerji olabilir mesela. Bunları yapın ya, bunlar öyle korkunç, kötü, işte tepeme çıkacaklar, şöyle olacak falan değil ya, aman yani siz yolunuzda devam edin. Ha evet, bir yaparsın, iki yaparsın, hak etmeyeni görürsün. Ne demiş Aygül Aydın? Gördün deli, dön geri.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000 TL,

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
3: New Life B12 Plus eczanelerde.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Reklam.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şimdi Orhan Bey bana şey atmış, diyor ki Aygül Hanım diyor, ailemizin genetikçisi Ece Aydın çok güzel bir şekilde bir açıklamada bulunmuş diyor. O açıklamayı diyor bir konuşsaydık demiş. Kendi kendine konuşmak aslında bir delilik işareti değilmiş. Benim kız kardeşim Ece de genetik mühendisi, doktorasını da bitiriyor şu an. Ve çok güzel makaleleri araştırıyor. Hakikaten onu takip etmekten ben bu kadar keyif alıyorsam, hani benim dışımdaki kişiler nasıl keyif alıyordur? Hani ben tamam ablası olarak acayip derecede mutluyum, o ayrı, ama dinlemek de çok keyif veriyor ve çok acayip bilgileri söylüyor. Şimdi aradım kendisini, yazdım, aramadım da meşgule atıyor beni. Dedim ki Ececiğim, seni yayına alayım da hayatım, şu kendi kendine konuşmanın bir delilik olmadığını anlatan yurt dışı makalesini sen bir anlat dedim. Şimdi ben senden, hani senin ağzından duyalım falan. İşte şey, abla metrobüsteyim dedi. Şimdi metrobüsten dedi ineceğim dedi, beni dedi ve 40 dakika sonra arasan olur mu? Dedim ki ne oluyor, 40 dakikaya Ankara'ya mı varıyorsun dedim yani. 15 dakika bir alacağım seni, o kadar. Neyse, kısa bir dövüştük. İşte konuğun da çok akraba samimi olmaması gerekiyor. Kısa bir dövüştük, 9'a karar verdik. 9.15'te metrobüsten inmiş olacakmış. Dedim koskoca genetikçisin. Hala dediğim saatte seni bulamıyorum. Neyse, saat 9.15'te bir dur bakayım, alacağım inşallah hayırlısı. Vallahi iki Instagram'da takipçisi olan havaya giriyor, anlamadım, neyse. İşte kız yazık, metrobüste ay garip. Bir de bana da laf soktu, dedi ki sen anlamazsın dedi ablacığım dedi. Sen dedi bilmezsin dedi metrobüs zorluğunu, neyse dedi bana. Onu da ayrı yayında hesabını soracağım, neyse. Önemli olan bilgiyi edinmek. Bilgi edinmeden dövüşmeyelim, sonra bakarız icabına. 0-549-204-0-104. Aygül, Ece'nin hesabı ne diyor? Hayatım, Ece'nin hesabı da malum, o da bir aydın. Geneticist diye bir hesabı var onun da. Vallahi bak, Alper Bey beni nasıl tanıyor? 9.15'te diyor, sen buradan şimdi çıksan Ankara'da olursun diyor. Aynen öyle. 9.15 ne ya? Allah Allah. Yani neyse, işte bir şey demeyeyim. Bu kuşak bir tuhaf bir kuşak. Bu kuşak bir tuhaf bir kuşak. Ben istediğime istediğim anda ulaşmak istiyorum. Çok mu şey istiyorum ya bu hayatta? Ercan Teacher'ım yazmış. Ben de Ece'yi takip ediyorum. Çok güzel bilgiler var. Ben de oradan faydalanıyorum diyor. Aygül Hanım, Ece'nin para istemediğine dua edin diyor. Ay benim kuzum istemez ya. Çok eli boldu. Benim kuzum hiç istemez ya. Onu kim büyüttü? Ben büyüttüm ellerimle. Ellerimle büyüttüm. Aha da benim Diyarbakır servis arıyor bak. Böyle arıyor beni adamı.

Konya'dan İsmail yazmış. Koskoca genetikçiyi metrobüsle işe gönderen hayat bize neler yapmaz diyor. Ay harika ya. Ben bunu şimdi yayında söylerim İsmail'cim. İyice bir moralini bozalım. Oh ne güzel oldu. İşte birbirimize böyle destek olmalıyız.

Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Baldızım Kübra ile işe gidiyoruz. Ay. Selamı var. Doğum izni bitti diyor. O bebeği görseniz yersiniz bal bal demiş. Ay ne güzel ya. Ay çok tatlı ya. Vallahi arkadaşlar üniversite şey yani biz de arabamızı hemen almadık yani. O da biz de süründük metrobüslerde, otobüslerde. Kaç yaşından sonra arabamız oldu. Allah Allah. Herkes bilecek şeyin yerini yani. Acımak yok kimseye. Herkes çalışıp kendi parasıyla alsın. Deseydin ya Aygül, üniversitede sana okurken verdiğim limitsiz kredi kartını ne çabuk unuttun diye. Hayatım hala cebinde. Ben bir internete ve şeye, alışverişe bir kapatayım onu da. Aklı başına bir gelsin dur. Unutamam, seni kaybettik.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15-16 Mayıs tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak Sıfır Atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre önümüzdeki ay ABD'de başlayacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarında göçmenlik operasyonlarıyla bilinen Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ICE personeli görevlendirilecek. Görev alacak memurların sadece çevre güvenliğinden sorumlu olacağı, seyirciler veya çalışanlar üzerinde herhangi bir göçmenlik statüsü denetimi yapmayacağı vurgulandı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirlikuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
5: Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
11: New Life B12 Plus eczanelerde.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Kendi kendine konuşmak bir delilik değilmiş. Birazdan bunu öğreneceğiz bakalım. Sizler de kendi kendinize konuşur musunuz? Ben çok yaparım. En sevdiğim şey kendimle konuşmak. Hatta bazen öyle bir kaptırırım ki yanımdaki bana mı bir şey dediniz der. Eminim sizler de öylesinizdir muhtemelen. Aygül'üm, göbek bağını bir yere gömmek etkili oluyor mu acaba demiş. Yok hayatım ya. Yani ben kimlerin sordum göbek bağını nerelere gömmüşler falan. Bir şey olduğu yok yani. Hani onlar hurafe bence. Ama yine de genetik mühendisine bir sorarız. Hani çocuğun genetiğini değiştirir mi? Bizde her yol var. Astroloji açısından ben ilgileniyorum. Genetik açısından bacım ilgileniyor. Takıldığınız yerleri bizim Aydın sülalesine sorun.

0: Günaydın abla, bugün oğlumun doğum günü. Adı Erdoğan, kutlar mısın? Sabahları seni hep dinliyor, 8 yaşına girdi. Erdoğancığım, günaydın.
1: Sen beni unuttun çoktan belki.
0: Doğum. Ay, şarkı bitmeden yetişmeye çalışıyorum. Doğum günün kutlu olsun Erdoğancığım. Aman Erdoğan Beyciğim, 8 yaşında. Ay çok tatlı. Mutlu yaşlar.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.

0: Selfies. Sprite ve nane olur mu?
1: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
2: Cool.
0: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint.
0: Dene gör.
3: Mutlu yıllar. Yataşla mutlu yıllar.
4: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Reklam.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı kendi kendine konuşanlara gelsin.
8: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim radyo değilsiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Tabii başka şansınız yok ha, ona göre. Ayağınızı denk alın. Kendimizi toparladığımız tek program. Çünkü ben de sizle kendimi toparlıyorum. Öyle kolay mı sanıyorsunuz hayatın içerisinde akıp gitmek? Hayat sınavınızı vermek hiç kolay değil ki. Benim en yakın dostlarım sizlersiniz. Sizlerle bir araya geldiğimde enerjim böyle pik yapıyor. Pik. 0549-204-0104 günün sorusu. Göbek bağınız nereye gömüldü? Hadi bakayım, merak ediyorum. Nereye gömdünüz de ne oldunuz yani? Ne olmuş yani? Hiç tutanı görmedim bu arada. Bu inanış nereden gelmiş? Kim bunu çıkartmış? Vallahi bilmiyorum. Enteresan. Böyle bazen enteresan şeylerimiz var. Değişik hurafe ve inanışlarımız var. Hani bilmediğimiz şeyler varsa söyleyin, onları da öğrenelim. İyice delirelim. Haber verin bize. Benim bildiğim bir bu var.

Aygül abla, bugün benim doğum günüm. Adım Eylül, seni çok seviyoruz demiş. Eylül'cüm günaydın. Aygül, beni camiye gömmüşler diyor şeyime, göbeğime. Kız, o niye? Ne bileyim, hani Harvard Üniversitesi'nin bahçesine gömeni, ODTÜ'ye gömeni, Boğaziçi'ne gömeni gördüm de cami ilk kez duyuyorum. 12 ve 14 yaşındaki iki oğlumun göbek bağını evde saklıyorum. Evden çıkmıyorlar demiş. Günaydın Aygül Hanım. Göbek bağım inşaat temeline atılmış. İnşaat mühendisi olsun diye şu anda inşaat teknikeriyim diyor. Üstüne keşke not yazsalarmış bu. Olsun, yine de yaklaşmışsınız. Bravo.

0: keyfince.
1: Hayatım şimdi ses kaydını dinledim. Dedim ki dur arayayım, evet. Böyle olmaz. Bize deneyim ve tecrübelerinden bahsetsin. Çünkü o ses kaydıyla yetinecek gibi durmuyorduk.
2: Ya ben düşündüm. Dedim ki yani ben bu kızlar kime benzesin? Öyle bir inanış var ya, kimin arkasından atarsan ona benziyorum.
1: Öyle mi?
2: Etrafımda.
1: Tabii. Onu bilmiyordum. Yani arkasından derken göbek bağını mı arkasından atarsan?
2: Ya göbek bağını işte sen yürüyorsun, birisi senin arkandan atıyor. Yani haberinin olmaması gerekiyor aslında ama benimki birazcık öyle olmadı tabii.
1: Sen kendi arkandan attırmış gibi duruyorsun.
2: Evet.
1: Maşallah bir tanem. Aslan burcu musun hayatım?
2: Değilim, Başak burcuyum.
1: Oo, var aslanlık sende.
2: Nalet Başak burcu.
1: Yok, var. Haritanda %100 aslanlık var. Çünkü her Başak gizli bir aslandır hayatım. Muhakkak var,
2: evet,
1: yani.
2: Evet, doğru olabilir aslında. Baş özelliklerini de taşıyorum. Aynen, olabilir. Yalnız benim doğum saatim net olmadığı için.
1: Ben ki buldum yükselenin aslan hayatım. Ben buldum
2: teşekkür
1: şu
2: ederim.
1: An.
2: Yıllardır bu sorunun cevabını
1: bulduk
2: arıyorum.
1: Hayatım, bulduk. Göbek bağını arkadan attırmayla ben ne olduğunu 3 saniyede buldum. Sen rahat ol. Peki kızlar ne yapıyorlar şimdi? Sana benzediler
2: kızlar
1: mi hayatım?
2: Biraz babasına benzedi sanki ya. Olmadı gibi. Vallahi.
1: Kızı atarken babası mı arkadaydı?
2: Zorluyorum. Hayır, yalnız yürüdüm. Tabii ki de öyle birisi bir göz olur mu ya? Yalnız yürüdüm.
1: Ya kıyamam sana ya. Çok teşekkür ediyoruz bu deneyimini paylaştığın için. Çünkü çok
2: ben
1: inanılmaz merak ediyoruz herkes ne yaşamış. Hepimizin bir inanışı var günün sonunda. Teşekkürler. Çok sevgiyle paylaştın. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Bay bay. Çok şeker ya. Ne kadar tatlı. Merhaba, günaydın. Okula gömmüşler. İTÜ mezunuyum. Bizde %80'i cami diyecek Aygül, %10'u üniversite, %10 diğer kısımda kalacak. Beni de camiye gömmüşler diyor. Benim bağımdan haberim yok Aygül. 10, 9, 8 yaşında evlatlarımın bağları ama ev kuşu olamadılar diyor. Günaydın Aygül Hanım, iyi yayınlar. Benim göbek bağımı caminin bahçesine gömmüşler ama 6 yıldır cuma namazına bile gitmiyorum diyor. Çok aydınlattım biz. Günaydın abla, İzmir'den Ali. Benimkini herhalde hastaneye gömmüşler doktor olayım diye. Fakat olay yanlış anlaşılmış. Evde bütün hasta bakımları bana nasip oldu. Annemin hastane işleri, köpeğin hastane işleri derken şimdi kedinin çıktı. Tüm hepsiyle ben uğraşıyorum. Bağı bu bulsam keseceğim diyor. Ya ben bir anneme sorayım. Annem anlatmıştı. Doktor ol diye bir şey mi yaptık diye bir şey diyordu da. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Hiç sormadım. Ben hani sen oğlanınkini ne yaptın dersen. Ben ilk Amerika'ya giderken cebime koyup Amerika'ya gitmiştim. Dedim ki Amerika'da bir üniversitenin bahçesine gömeyim falan diye. Sonra içim el vermedi. Tekrar cebime koyup Türkiye'ye getirdim. Gereksiz hamleler yaptım. Tam koç kafası. Sonra ne yaptım bilmiyorum. Sonra kayboldu galiba ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum ben. Hani ne alaka kanka, ne alaka.

Bir de eşimi böyle darlamıştım. Dedim ki bana bak, bu kaybolmayacak. Valizin içinden aldım, bunu çantanın içine koyuyorum. Bak sakın ha. Ne? Adam hayatının çilesini çekmişti. Ve bilin ne oldu? Ben kaybettim.

zaten ben nereye? Üniversite bir bahçesine gömecektim. Baktım çocuğun gidişat pek istekli değil. Çocuğu zorlamayayım hayata karşı dedim. Yani biliyorsunuz ticarete daha fazla kafası basıyor. Adam en son çiğ köfteci açmayı planlıyordu. Acaba ben çiğ köfteci önünde falan mı düşürdüm bunu ya?

0: demek ki oluyor ki Aygül, keramet bağında değilmiş, kalplerin doktoru oldun diyor. Canım dur bakayım, bir anamı arayacağım şimdi, babam evde muhtemelen açmaz telefonu. Camiye gömülenler, meslek olanlar ne olmuş Aygül? Şöyle bir analiz yap kısa diyor. Valla camiye gömülen diyor ki ben cuma namazına bile gitmiyorum. Camiye gömülenler, Göbekbağı camiye gömülenlere sesleniyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Aygül Hanım, ben 3 çocuğun göbeğini, birincisini bahçeye gömdüm. Her gün dışarıda. Diğer ikisini az evden, gerçekte evdeler diyor. İkisi de evde diyor. Çocuk senin yüzünden boyuna Amerika'ya gidip gelecek. Göbek bağını gezdirmişsin diyor. Evet, doğru. Aygül günaydın. Bugün yarışmanın son günüydü değil mi diyor Funda. Kız vallahi benden hızlı kilo vermişsin. Helal olsun ha. Vallahi bravo. Ben bir kitlendim ki bir kaldım. Yani dün şey daha beni öldürüyordu ya. İzmir'den Elif, Aygül Hanım günaydın. Çocuklarımın göbek bağı hala evde gömmedim. 11 ve 10 yaşında. Gömsem mi acaba, hala işe yarar mı dersin? Kardeşim İtalya'ya gidecek. Onunla göndereyim, gömsün okul bahçesine diyor. Sen de hayatım yurt dışına gidenle gezdir, cebinde gel. Ispartalıyım, güzel halı dokusun diye halı tezgahına bağlamışlar benim göbek bağını. Mali müşavir oldum diyor. Kız ben de yeminli mali müşavir arıyorum. Aranızda var mı yeminli? Benim yine yakın tanıdık arayışta. Bana bakın, yüksek yerlerde tanıdık arıyorum. Yeminli mali müşavir yok mu aranızda? Beni bul. Bak yemin sizi istemiyorum. Selamlar Aygül Hanım. Müptelaların şu an seni dinliyor. Duran Zurnacı, Mustafa, Kısa Osman, Olgun, Yusuf Kulakoğlu, Erciyes'in eteklerinden selam olsun size diyor. Biz de buradan selamlıyoruz. Benimkini okula gömmüş annem öğretmen olayım diye, ama ben doktor oldum Aygül diyor. Ay ne güzel ya. Günaydın Aygül Hanım. Gaziantep'ten İpek. Benim göbek bağım Kızıl Toprak Camisi'nin saçak dibine gömülmüş. Bir halı firmasının tasarım müdürüyüm. Marmara Güzel Sanatlar mezunuyum diyor. Günaydın canım kardeşimle, benim göbek bağımı camiye gömmüş. Ama kardeşim her zaman gülüyor. Benimkini alıp kediler köpekler meyhaneye koymuşlar. Göbek bağını çerçeve yaptıranlar var Aygül diyor. Günaydın Aygül. Eşimin göbek bağını tavuk küvesine atmışlar. Eşim kuluçka makinesi aldı. Evde tavuk çıkarıyor diyor. Günaydın bulutlu bir sabahtan, Burdur Bucak'tan sevgiler. Kerem de tabii ki diyor, ticaret kafası var. Kimin oğlu? Ya. Evet, birazcık da derslere ilgisi olsa güzel olacak. Ticaret öyle olmuyor ama işte ne yapacağız bakalım. Olur herhalde zamanla. Aygül kızımın göbek bağı sanırım hala evde bir yerde. Güzel kızım hala okuyor. Doktora son 2 yılı. Barcelona'da şükür bin şükür Allah'ım, yolu öne açık olsun diyor. Tüm çocuklarımın, Kerem'inin de diyor, İzmir'den canım benim, inşallah evlatlarımızın yüzü gülsün, sağlıklı olsunlar. Benim göbeğimi camiye gömmüşler. Şu anda tekelde satış yapıyorum diyor. Sanırım bir terslik var. Aygül Hanım, göbek bağım benim de camiye gömüldü. Kendim mali müşavirim. Çocuklarımınkini camiye gömdüm. Biri uçak mühendisi oldu, diğeri subay oluyor. Bu sene en küçüğü de programcılık okuyacakmış, öyle söylüyor. Üçünü de camiye gömmüştüm diyor.
1: Ne iş yapıyorsunuz? Aygül Hanım.
2: Ablacığım, annem Almanya'da çalışıyormuş. Yanında götürmek istemiş. Ben de Almanyalarda yetişeyim falan diye. Ama sınırda elinden almışlar. Ben de gümrükçü oldum.
0: Ya çok alimsiniz ya. Annem göbek bağımı gömmeye giderken takside düşürmüş. Taksici oldum ben de diyor. Allah seni. Haydi Instagram'a gidiyoruz, yürüyün. Gelin peşimden.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam. Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binaenaleyh kılçık koca.

0: Tek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean kozmetiğimizi biliyorsunuz tabii, sizler için inanılmaz güzel mucizevi ürünler geliştirmeyi, son teknolojileri kullanmayı bayılıyorlar ve yeni yeni tasarımlarıyla, yeni yeni ürün geliştirdikleri cihazlarıyla, ikili cihazları var. Yaşlanma karşıtı serum hediyeli, büyük bahar fırsatları var, sitelerinde %50 indirimleri var. Böyle kusursuz bir cildim olsun, yüksek korumalı bir şekilde yaz aylarında güvenle sokaklarda gezeyim, dolaşayım, güneşin altında zaman geçireyim, lekem olmasın, kırışmayayım diyorsanız efendim, tabii ki Lean Kozmetik sizler için şu an sitesinde mükemmel indirimler yapmış durumda. Tüm ürünlerde net %50 indirim avantajınız var. Bir de indirim kodunuz olacak. Radyo D diye yazın bakalım. Sadece size özel. Tabii hiyalüronik asit, bitkisel özlerle hazırlanmış, yorgunluk izlerini azaltan, göz çevrenize enerji kazandıran, size canlı bakışlar sunan, en azından her şeyden önemlisi, size kendinizi iyi hissettiren ve değerli hissettiren ürünleriyle sizi bekliyorum.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Kişinin ailesi iş. Öyleyse çalış.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Günün sorusunu sorduk. Göbek bağınız nereye gömüldü? Birazdan Instagram'da da canlı yayın açacağım. Hem o hem de birazdan çok değerli bacımı yayına alacağım ve ona şunu soracağım. Düşünmek, gerçekten kendi kendine konuşmak, düşünüp kendi kendimize konuşmak delirmek miymiş? Amerika'da yapılan bir makaleyi araştırmış, kendisi sosyal medyasında paylaşmış. Sizler bana attığınız için ben de kendisine soracağım. Henüz hala metrobüsten inmedi, nereye gidiyor anlamış değilim. 9.15 diye anlaştık. Hadi bakalım.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Pekin'deki görüşmesi başladı. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'la görüşmesinde Çin ve Amerika zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli dedi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı Libya davasında savcı, yolsuzluk ve yasa dışı seçim finansmanıyla suçlanan Sarkozy için 7 yıl hapis ve 5 yıl siyasetten men cezası verilmesini istedi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.

0: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Şimdi Ece'yi arayacağım, bir soracağım bakalım araştırmış olduğu makaleyle alakalı fikrini alacağız.

Bacım hala diyor ki son bir durak kaldı abla, bekle. Bu ne kapris ya? Ya biri bunu hangi Hacı Osman'da mısın? Hangi duraktaysa biri bunu gitsin alsın ya.

Topkapı Şehit Mustafa Cambaz diyor. Benim tek bildiğim Duran Hacı Osman olması. Hayatım yok yani, metrobüs kültürüm yok. Yani tövbe estağfurullah. Ya çok benim tek bildiğim metrobüs, o da metrobüs durağı değil galiba. O metro muydu kız?

Şimdi Ece Instagram'da görüyorum. Diyor ki abla bir dakika, son bir durak kaldı. 2 dakika diyor. Neyse bekliyoruz. Hadi bakalım ne durakmış bu. Ne duramayan bir durağa düştük. Göbek bağı ile mesleğin bağlantısı için genetik mühendisine bak. Tamam da kanka ne alaka? Acaba bu benden para mı istiyor? Programa katılmak için para mı talep etmeye çalışıyor acaba? Bütün iyi niyetlerimi 3 saniye içinde tüketeceğimi bildirmek isterim.

0: Neyse ne yapayım, en azından bir tanı daha sorayım. Göbek bağı ile genetik bir bağlantı var mı diye. Şimdi doktora sorsam gelen konuklarım da bana farklı bir gözle bakacak. En azından aynı genlere sahip olduğum bacıma sorayım. Yeter ya, ben bunu arıyorum vallahi, basıyorum bakayım. Açtı hangi duraktaysa alın bunu ya. Bunu hangi duraktaysa gidin alın. Alo.
1: Bir dakika, ineceğim.
0: Hala ineceğim. Hayatım, o sessizlik
1: mi? Bir dakika, Medinköy'deyim. 3 tane değiştirdim metrobüs.
0: Ay senin ben. Çabuk, bekliyoruz burada, bu milyonlar bekliyor seni be. Hadi.
1: Bir dakika, şu an iniyorum, yanaşıyor.
0: Tamam, bekliyoruz hadi. Allah'ım ya Rabbim, hala yanaşıyor diyor. Ne metrobüsmüş, şoförü kim bunun ya? Metrobüs Florya durağında inip sahilde belediyenin tesisine balkonda gün batımı kahve içmek güzeldi Aygül. Ankara'dan gelmiştim. O zaman böyle bir etkinliğim olmuştu. Hayatım, sen güzel günlerini hatırlıyorsun. Bunlar her gün haldır huldur gidiyorlar. İndin mi?
1: Beni Mecidiyeköy'ün alabilecek biri var mı?
0: Hala inemedin mi sen? Ay neyse, tamam dur hadi.
1: Kapıyı açmıyor.
0: Tamam tamam, sakin ol, düşersin müşersin, bir de onunla uğraşmayayım, ben şu an yayındayım, gelemem. Ay gücüm, ne kadar şanslıyız demiş, hem kardeşinden bilgi faydalanacağız, senden zaten faydalanıyoruz demiş. Canım benim, teşekkür ederim. İnşallah kardeşim bir katılabilirse. Katılıyor musun? Ne zaman katılacaksın hayırlısıyla?
1: Kapıyı açar mısınız diye çığlık atacağım şimdi.
0: Açmıyor mu kapıyı? Ne kadar
1: yok,
0: sessiz
1: yanaşamadık.
0: Ortam. Ne kadar sessiz bir ortam orası. Aa.
1: Evet, bu üçüncü metrobüsün. Bir tanesinde biri yanıma kustu. Üzülmesin diye bir durak sonra indim. İkincisinde bir adam kendini yumruklamaya başladı. Birden çığlık atarak. Gül gül, çok komik değil mi?
0: Ay bu haddini aştı. Ay bu çok haddini aştı. Birazdan babamı arayacağım. Bunun hakkından o gelir.

0: canlı canlı kız kardeşim nasıl inemiyor metrobüsten izliyoruz. Şu an indin mi? Ben hayatımda böyle saçma bir şekilde konuk almadım. Gerçekten akrabayla iş yapmak
1: kadar. Prodüksiyon yaratmayan ablam utansın bence. Yani hani hayatım... Yağmur'un altında Mecidiyeköy durağında yayına katılıyorum.
0: Yağmur mu yağıyor hayatım? Ah bir tane.
1: Çamur yağıyor, çamur.
0: Ay akrabayla iş yapmak çok zor. Ay o kadar zor ki akrabayla iş yapmak. Neyse. Allah aşkına gir bir şemsiyenin altına, Engin bilgilerinden 3 parça bir şey paralayacaksın. Sonra git soru nereye ne? Gidiyorsan.
1: Soru ne? Soru ne?
0: Soru şu. Biz kendi kendimize konuşunca deliriyor muymuşuz? Herkes soruyor. Böyle bir şey paylaşmışsın. Burada saatlerdir kendi kendime konuşuyorum.
1: Hayır, tam tersi. Bilimsel olarak kendi kendine konuşmak
0: arkadan
1: kadar bir şey yok.
0: Arkadan metrobüs sesi mi geliyor?
1: Ya gülmeyin, bilimsel bir şey anlatıyorum.
0: Anons geliyor arkadan. Tamam, ciddi ol.
1: Frontal korteks diye bir şey var.
0: Anlat korteksi.
1: Bizim beynimizin CEO'su, yani CEO koltuğu. Eğer kendinize sürekli başarabilirsin dediğinizde, bir de üçüncü teki şahıs olarak bahsetmeniz lazım. Tamam. Aygül yapabilirsin.
0: Tamam.
1: İşte Aygül hadi başarabilirsin gibi.
0: Evet.
1: Böyle yaptığınızda direkt olarak prefrontal korteksi aktive edersiniz.
0: Tamam.
1: Ve tüm düşüncelerinizi bir sıraya koyarsınız, dikkatinizi odaklarsınız.

Biliyorsunuz dünyaca ünlü grup Metallica Türkiye'de bir konser verecekti ama son anda bu konser bir takım finansal nedenlerden dolayı farklı bir yere kaydırılmak zorunda kaldı. Yunanistan'da gerçekleştirdi grup konseri. Çok da güzel bir konser oldu gördüğümüz kadarıyla. Belki önümüzdeki dönemde yeniden Türkiye'de bir konser gerçekleştirebilirler. Ama grup üyeleri konser için değil, Türkiye'ye ilham almak için gelmişler. Şu anda Türkiye'deler ve bir kültür turu gerçekleştiriyorlar. İki ünlü isim Metallica'nın üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo Denizli'deki antik kent Hierapolis'i ziyaret etmiş ve paylaşım da yapmışlar tabii ki sosyal medyadan. Harika ilhamlar topluyoruz notunu düşmüşler. Görünen o ki ziyaretin amacı sahne değil, keyif olmuş. Peki önümüzdeki dönemde sahnede de onları görmek isteriz. Çok fazla hayranı olduğunu düşünüyorum özellikle Türkiye'de. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

biliyorsunuz yakında 2026 FIFA Dünya Kupası başlayacak ve 2026 FIFA Dünya Kupası daha başlamadan iklim alarmı vermiş durumda. Daha doğrusu iklim alarmı verilmiş durumda. Bilim insanlarına göre artan sıcaklıklar hem futbolcular hem de taraftarlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle öğleden sonra oynanacak maçlarda sıcaklığın tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirtmişler. Ve uzmanlar FIFA'nın maç saatlerini ve kuralları yeniden değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü artık iklim değişikliği sporu da birçok alan olduğu gibi sporu da doğrudan etkiliyor. Belki saatleri de biraz daha ayarlarlarsa, çünkü bizim maçlar erken saatlere geliyor. Belki biraz daha öğlene doğru çekebilirler ya da orada sıcaklığın olmadığı saatlere çekerlerse eminim ki bizde de makul saatler, izleme saatleri olur diye düşünüyorum. Çünkü çok sabahın erken saatlerinde izlemek için kalkacağız. FIFA 2026 Dünya Kupası'nı da birlikte takip edeceğiz. Radyo D'desiniz, ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Seriyle burada çok daha fazlası için de Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.703 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.869, çeyrek altın 11.648 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
3: İhracat kredisi başvurusundan onaya tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

Başlık ve hafta sonuna yaklaşırken ufak bir hatırlatmam var. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 saatlerinde Radyo D'de Zaman Tüneli sizinle buluşuyor. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını Zaman Tüneli'nde dinliyoruz. Bu şarkıların her biri hep hafızamızda ve 80'ler, 90'lar, 2000'ler unutulmaz parçalar. Hafta sonunda Zaman Tüneli'nde bir kez daha hatırlatayım. Cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de sizinle buluşuyor. Bu hafta sonu Zaman Tüneli'ni kaçırmayın. Duvar.

0: bizimle buluştu. Hem yazdığı şarkı sözleriyle hem de yorumuyla, konser performanslarıyla da kısa sürede çok daha geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Beğendiğimiz isimlerden biri. Yeni parçalar keşfetmeye devam ediyoruz. Radyo D müzik ekibi hafta içerisinde bizim için yeni parçalar buluyor. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Nevşehir Valiliği himayelerinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali 15-16 Mayıs tarihlerinde Mustafa Paşa'da halka açık olarak gerçekleştirilecek. Tarihi taş konakları, meydanları, sokakları, bağcılık geleneği, mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafa Paşa Festival süresince gastronominin, kültürün ve buluşmanın merkezi olacak. 79. Cannes Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde Türkiye Invites You resepsiyonu düzenlenecek. Başarılı dizi ve sinema oyuncuları Caner Cindoruk, Dilan Çiçekdeniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal etkinliklerde uluslararası konuklarla bir araya gelecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo Radyo T'de birazdan Aleyna Tilki oyuncak gibi.
3: Bir bakışın yeter, kanarım inan çeşir içinde.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
15: Birikim yapmak yetmiyor.
16: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
17: Bunu al, şunu sat.
16: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Radyo D'de dinledik parçayı, yeniden yorumladı, 2000'li yıllara taşıdı ve uzun bir süredir de Top 20'nin en iyi 20 parçanın bir numarasında yer almaya devam ediyor. Sizden de çok fazla ilgi görüyor. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe günü diliyorum. Gün ortasına doğru popüler müziğin etkili isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi ikilem ve daha nasıl anlatayım Radyo D'de. Yarın.

X kullanıyorsanız eğer, X'e kullanıcıların çok seveceği yeni bir özellik geldi. Platforma eklenen geçmiş sekmesi sayesinde artık kaydettiğiniz tüm içeriklere tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Beğeniler, yer işaretleri, videolar ve makaleler artık dağınık değil. Hepsi X'te tek bir ekranda toplanmış durumda ve aradığınız içeriği hemen bulabileceksiniz kolay bir şekilde. Bazen beğendiğim bir şey oluyor ve onu favorilere ekliyorum ama sonrasında bulamıyorum bunu veya beğenilere ulaşamıyorum. Dolayısıyla onun hepsinin tek bir yerde olması güzel bir özellik olmuş bence. Bu arada X demişken Radyo D 104 olarak bizi aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz.

0: bitti. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Kırmızı ve Ayla Çelik'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Plaint'ta. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Öfkeli filmi biliyorsunuz dünya üzerinde en çok hayranı olan filmlerden biri. 2028 yılında da final filmiyle ana seri sona erecek olsa da hayranlarını sevindiren yeni bir haber geldi. Aynı evrende, yani Hızlı ve Öfkeli evreninde geçecek tam 4 yeni dizi hazırlanıyormuş ve Vin Diesel'in yapımcı olarak yer alacağı diziler Hızlı ve Öfkeli dünyasını ekranlarda daha fazla kişiye büyütmeyi hedefliyor, daha fazla kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Görünen o ki Hızlı ve Öfkeli filmini dizi olarak, film olarak 10 yıllarca daha izlemeye devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. 2028'deki final filmini de merakla bekliyoruz. Radyo D'desiniz.

Damak zevkinizin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Yıllar içerisindeki deneyimlerle değil, bilim insanlarına göre bebeklerin damak tadı anne karnında oluşmaya başlayabilir. Yeni bir araştırma, hamilelikte maruz kalınan tatların çocukların ilerideki yiyecek tercihlerini etkileyebileceğini gösterdi. Örneğin, anne karnında havuç tadına alışan çocukların ilerleyen yaşlarda havucu daha çok sevdiği görülmüş. Uzmanlara göre bu durum çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmada da önemli bir rol oynayabilir. Eğer çocuklarınıza hamileyseniz, düzgün şeyler yedirirseniz ilerleyen yıllarda onlar da onlarla devam edebilir. Bundan bu sonuç ortaya çıkıyor. Peki, çevrenizdeki herkese söyleyin derim. Radyo D'desiniz, ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Duygusal şarkılarıyla tanıdığımız isimlerden biri Yalın Radyo D'de dinledik. Kalamadım'la bize eşlik etti. Az sonra Linet burada olacak. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri Meğerse ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.686 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.871, çeyrek altın 11.652 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Linet Meğerse.

0: BBVA.
1: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
2: İhracat kredisi başvurusundan onaya, tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

dinleyebilirsiniz. Radyote.com'dan podcastler bölümüne ulaşabilirsiniz. Birçok farklı kategoride teknolojiden iş dünyasına, sanattan futbola, gastronomiden astrolojiye birçok farklı kategoride podcastlerimiz sizi bekliyor. Hemen radyode.com'dan ve uygulamamızdan ulaşın, yeniden tekrar dilediğiniz zamanda dinleme şansını yakalayın.

0: Radyo D'de dinledik. Ufak bir hatırlatma. Bugün saat 13'te İpek Önder Stüdyo D'de konuğumuz olacak. Çağlar Demirel'le birlikte güzel bir sohbete imza atacaklar. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken Baha ve Tantaşçı şimdi konuklarımız. Unuttum Radyo D'de.
1: Bu kadar mı kolaydı?

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: yetiyor. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta ortasında son yarı Perşembe günündeyiz. Aykut Balcı'ya teşekkürler. Gün ortası her zaman olduğu gibi biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bu arada bugün için yurt genelinde hava durumuna baktığımda da aynı zamanda özellikle yurdun kuzey ve yine kuzeybatı kesimleri bir hayli yağışlı, Marmara'da dahil olmak üzere. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese. Yaşar, Hep Böyle Kal isimli şarkıyla. Radyo D'de. Her

0: Ne şarkı ama deseniz de Yaşar farkıyla da ayrı lezzetli. Şimdi Radyo Dem'in özel konseptlerinden sıradaki şarkı konsepti. Yani mottoları sizler oluşturuyorsunuz sosyal medyada. Radyo Dem 104 Instagram sayfamızda post olarak yolluyorsunuz ya da WhatsApp hattından. Biz seçiyoruz, sıradaki şarkıyla buluşturuyoruz. Hadi gelin o şarkıyı sizin mottonuzla dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı trafikte sana yol veren sürücüye gelsin.
2: Radyo Dem, hayatın içinde

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
1: mutlu uykular. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kafa Yüksek Kalp Kırık isimli projesinin sevilen şarkılarından biri. Hayranlı Sıla'yı dinledik ki Sıla'yla da geçtiğimiz haftalarda çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ve o söyleşi aynı zamanda Dream Türk ekranlarında da stüdyoda olarak sizlerle buluştu. Onu geride bıraktık ama 988 özür dilerimle devam ediyoruz. Bekledim.

hafta sonunun gelişi perşembe gününden belli oluyor. Yani cumartesinin gelişi perşembeden belli olması gibi desek daha doğru olacak. Ve günün, yani hafta sonunun enerjisini hissettiren, hafta boyu Radyo D müzik listelerinde DJ Baybora'nın popüler müzik şarkılarının özel versiyonlarını derlediği ve bizlerle buluşturduğu D-Mix'lerimiz var. Şimdi ama 988'i özür dilerimle dinledik ya, zaman tam da perşembe günü gün ortasında tempoyu Radyo D'de DJ Baybora aracılığıyla D-Mix'lerle biraz yükseltme zamanı. D-Mix.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.693 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.852, çeyrek altın 11.619 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
0: Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
5: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu kendilerine kurban olarak Shakespeare'in başyapıtı Hamlet'i seçmişlerdir. Cansiperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın oynadığı Bir Baba Hamlet bu akşam saat 20.30'da Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor. Amerikalı ünlü komedyen ve sunucu Conan O'Brien, 2027 yılında düzenlenecek 99. Oscar ödülleri töreninin sunuculuğunu üstlenecek. Akademi tarafından yapılan duyuruyla 63 yaşındaki televizyon yıldızının üst üste 3. kez bu prestijli görevi yerine getireceği kesinleşti. Merakla beklenen 99. Oscar ödülleri töreni 14 Mart 2027 Pazar günü canlı yayınla tüm dünyada izleyicilerle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası sundu.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D.
3: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Via Caravan Stüdyo D'yi sunar. Via Caravan.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta olduğu gibi popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de yine o isimlerden biri. Hani genç yaşına rağmen on parmağında on marifet diyebilirim. Hem vokal kimliğiyle hem de aynı zamanda yaptığı prodüksiyonlarıyla. Çünkü genç bir aynı zamanda ses mühendisi. İpek Önder karşımda. İpek'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum Çağlar'cığım, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Yeni projen hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Yaz geldi, yazın işaretçisi.
1: Yazın işareti, yazın manifestledik. Evet. Gelecek inşallah diyoruz.
0: Gayet de güzel. Şimdi İpek, biraz kendinden bahset istersen.
1: Tabii.
0: Senin müzikal yolculuğunu konuşalım öncelikle. Nereden başladı, aileden mi geliyor, nasıl bir yoldan geçtin ve seni bugüne nasıl hazırladı bu süreç?
1: Yani şöyle başladım. 5 yaşımda falan evdeki enstrümanları çalarak başladım. Evdeki enstrümanlar ilk tabii ki ablama alınmıştı ve ben onun tamamen maymun iştahıyla birlikte böyle hani bıraktığı, terk ettiği enstrümanları tek başıma keşfederek, yeteneğimi kendi kendime fark ederek ve sonra da ailemi fark etmesiyle birlikte çok erken yaşta, sonra zaten üzerine eğitimler alarak falan devam etti. Piyano, gitar, keman eğitimleri aldım o süreçte. Böyle güzel bir başlangıç oldu benim için küçük yaşlarda.
0: Ailede müzikle uğraşan var mı İpek?
1: Yok, profesyonel olarak yok. Hı-hı. Ama müzik kulağı annemin çok iyi mesela. Çok güzel şarkı söyler, şahane bir sesi var.
0: Ailede anne ev hanımı,
1: evet.
0: Baba serbest meslek ticaretle uğraşıyor diyelim.
1: Uğraşıyor.
0: Nereden geldi bu müzik aşkı? Yani nasıl oldu da sen idealist davranarak hem bu işi icra etmek istedin hem de eğitimini bunun üzerine almak istedin? Biraz anlat.
1: Ya o dönem çok şanslıydım aslında. Tam böyle evde özel eğitimler almaya başladığım dönemin üzerine Balıkesir'liyim bu arada ben. Orada büyüdüm ve o dönem Balıkesir'de Güzel Sanatlar Lisesi açıldı, müzik bölümü. O kadar şanslıydım ki hemen yetenek sınavlarına hazırlandıktan sonra oraya geçiş yaptım ve keman bölümünü kazandım. Sonrasında tabii üniversite tercihim de bu şekilde oldu. 9 Eylül İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi.
0: İzmir'de de okumak bir ayrıcalıktır.
1: Şahaneydi.
0: Ve İzmir'de devam etti mi? Yani güzel sanatlar evet okudun ama yani sonuç itibariyle bu işi hobi olarak yaptın mı İzmir'de? Çünkü baktığında popüler müzikteki böyle birçok isimin yolu İzmir'den geçiyor. Sahne alıyorlar, bir bakıyorsun sonra onlar İstanbul'a doğru geliyor. Mesela birçok isim sayabilirim. Murat Dalkılıçlar, Berkaylar, say bitmiyor evet. Yani İzmir'den gelen birçok isim var. Sen de öğrencilik yıllarında işini, yani daha doğrusu bunu hobi olarak icra etme imkanı yakaladın mı?
1: Yani şöyle, üniversite yıllarının son dönemine doğru İstanbul'a staj için geldiğimde yollarımız işte Volga Tamaz'la tanıştı. Birlikte tanıştı.
0: Evet, aslında bu senin yol ayrımın değil mi?
1: Evet. Biraz benim için dönüm noktası olabilir.
0: Tamam.
1: İstanbul'a taşınma kararı o dönem aldım aslında. Çünkü hı hı. Tabii müziğin mutfağına girmiş oldum. Müziğin mutfağına girdikten sonra da besteler yaptık. Birlikte çalışmalar yaptık. Bir sürü isimle tanışma fırsatı yakaladım. Ve sonrasında da İzmir'e geri döndüm. Ama şöyle, okulu bitirdim ve tekrar İstanbul'a artık tamamen dönmemek üzere taşındım.
0: Ve şu anda da emin adımlarla ilerliyorsun. Peki sadece amaç bundan sonra kendi şarkılarını yapıp albüm kariyerinle beraber single'larla ve kliplerle mi karşımıza çıkmak? Yoksa geri planda bu işin eğitimini almış olduğun ses mühendisliği kimliğin de var? Yoksa prodüksiyonlar yapmak, başka isimlere projeler çıkarmak da mı var?
1: Evet, biraz yavaş yavaş onun temellerini de atmaya başladım. Zaten hali hazırda tiyatro müzikleri, reklam müzikleri de yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş prodüksiyon tarafına daha geçiyoruz. Ekip arkadaşlarımla beraber de bunun içinde bir hazırlık içerisindeyiz. Benim başladığım dönemdeki o heyecanlarımı hissettiğim çok fazla genç yaşta isimle tanışıyorum ve o yolda da hani birilerine destek olmak, birilerinin müziğine dokunmak, düzenlemesini yapmak ya da beste vermek, hediye etmek gibi böyle proje bazlı yapmak istediğim işler var. Yeteneğine güvendiğim arkadaşlarım var. Artık biraz daha o taraflara geçebiliriz bence.
0: Peki şarkıya baktığımda yaz geldi diyorsun ya. Bir yaz hissi veren bir şarkı. Senin için yaz neyi temsil ediyor? Gerçi sen yaz mevsimi gibi geldin şu an stüdyoya. Turuncu bir ceket, sarı saçlar, böyle enerjin güzel. Bir de özel bir hediye paketim var. Bu hediye paketi de tam böyle senle beraber bütünleşince yaz mevsimi gibi şu an o enerjiyle stüdyoya dolmuş oldun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İpek, senin için neyi temsil ediyor?
1: Yani yaz benim için deniz, güneş. Zaten ben bu arada yazlık bir yerde doğdum. Yani çok klişe ama evet, yazlık bir yerde doğduğum için buna ne diyebilirim ki? Yani hani çok deniz kenarında büyüdüm. Öyle
0: yani
1: çocukluğum
0: ben,
1: var.
0: Ben öyle bakmazdım. Yaz benim için neyi temsil ediyor dendiğinde, özellikle kendi şarkılarında yazan biri olarak, üreten biri olarak, yani onun ne kadar senin üretme tarafına ne kadar faydası olduğunu söylerdim mesela.
1: Güzel cevap.
0: Evet.
1: İşte o yüzden sen bu mesleği yapıyorsun Çağlar'da. Ya biz anksiyete içinde böyle müzisyenler buraya geliyoruz.
0: Hayır hayır, lütfen haksızlık etme, olur mu? Şarkıyı yazarken o gözlerin önüne nasıl sahneler oluyor? Yani yazı düşünerek mi bir şeyler canlandırmaya çalıştın mesela? Sadece yaz şarkısı olarak değerlendirme
1: mesela,
0: bunu.
1: Biraz öyle yaz aşkı falan da, hani onu da anlatan bir şey gibi de aynı, hı-hı, zamanda. Ya da işte yarım kalmış bir hikayenin devamında yazın gelmesi. Ya bu yazın gelmesini artık nasıl anlıyorsak, hani evet, hayatıma yeni biri mi geldi, yoksa işte yalnızlığın yazı mı bu? Orası tartışılır.
0: Peki ilk kime dinlettin bu şarkıyı?
1: Ya aslında bu benim eskiden, yani çok yıllar önce yazdığım bir şarkıydı ve, hı-hı, uzun bir süre klasörde bekledi düzenlemesi.
0: Heybede olan evet, malzemelerden biri.
1: Kesinlikle. Sonra böyle düzenlemesi revizelendi falan derken daha çok böyle içimize sindiği bir zaman diliminde de yayınlama kararı aldık. Böyle tatlı bir enerjiyle tatlı bir dönemde çıktı diye düşünüyorum.
0: Kime dinlettin ama ilk olarak onu sordum.
1: İlk kime dinlettim? Aranjörüme dinletmiştim.
0: Dinlettin.
1: Aynen. Tamam. Toygun Tosunoğlu ilk ona dinletmiş.
0: Dedi mi bunu yapmalıyız diye?
1: Dedi ve zaten o da direkt bilgisayarın başına oturmuştu.
0: Peki şarkılarının, yani şu an bizde buluşan bu ama şarkılarının genel olarak formuna baktığımda söz ve müziğinin sana ait olması nasıl bir özgürlük sence?
1: Çok güzel bir özgürlük. Yani en azından kafamda istediğim gibi değiştirebiliyorum, şekillendirebiliyorum. O sunduğumuz o en son versiyonuna tamamen hani kendim getirebiliyorum. Çünkü bazen birinden şarkı aldığında ya da başka bir şarkıyı cover yaptığında, ya burada acaba bunu mu deseydi ya da böyle mi yazsaydı ya da burada armoni burayı mı evrilseydi dediğimiz hikayeler aslında olmuyor. Tamamen işin başında özgürce finale gelebiliyoruz.
0: Şimdi bir ses mühendisi olarak gene yaz şarkısıyla alakalı bir sorum var. Bu yaz geldiğinin prodüksiyon sürecinde özellikle önem verdiğin detay senin için ne oldu?
1: Yani biraz yaz enerjisini vermeliydi. Birazcık dans etmeliydik böyle.
0: Tamam, enerji için bunu söyledik. Ama, hı, teknik olarak mesela?
1: Yani teknik olarak da tamamen o seçilen sample'ların önemi tabii ki de altyapıdaki.
0: Sana bir şey soracağım. Naçizane sen evet yeni şarkını, albümünü yaptın, karşımızdasın ama bir de ses mühendisi, bir de bu production'la da uğraştığın, hı-hı, için, yani ses audio production'la da uğraştığın için, o ses prodüksiyonla da uğraştığın için şöyle bir soru soracağım. Yaptığın işin günümüz teknolojisinde hem müzikal anlamda hem söz yazarlığı anlamında yapay zeka ile çok örtüştüğü görülüyor. Bizim yaptığımız işler de keza öyle. Hı-hı. Seslendirme ve üretme işleri hep bu şekilde. Sen kendini bu tarz işlerden nasıl ayırmayı hedefliyorsun?
1: Yani şöyle,
0: çok iç içe girmiş durumda ya.
1: Çok fazla. Bu arada bazen öyle şeyler dinliyoruz ki ayırt etmek gerçekten çok zor.
0: Evet.
1: Çok zor.
0: Bazen listelerde viral oluyor yani.
1: Evet, çok fazla örneği var. Şöyle, eğer bunu verimli bir şekilde kendinize dönüştürebiliyorsanız, hı hı, bence her müzisyen hayatının bir noktasında buradan faydalanabilir ve kullanabilir. Ama şöyle, zaten olan bir şeyi geliştirmek için birazcık destek almak üzere kullanırsa çok verimli. Ama sıfırdan bir şeyi tamamen tek bir promptla oradan alıp üzerine vokalini okuyup single olarak yayınladığı dünyada işimiz giderek zorlaşıyor bence.
0: Doğru söylüyorsun. Peki aşktan Ne haber?
1: Aşktan...
0: Ne haber?
1: Güzel haberler var.
0: Güzel haberler var.
1: Yayından sonra konuşuruz.
0: Ya ters köşe attım sana. Çünkü sırada aşktan ne haber var.
1: Aa, güzel.
0: Evet. Bu şarkının 50 saniyede bir toparlarsan çıkış aşaması, neden bu şarkı oldu senin için? Aşktan ne haber isimli şarkı üzerine bir kısa bir bilgi alayım senden ve tamam, şarkıya gidelim.
1: Tamam, anlaştık. Yani ben bir Sezen şarkısı okumayı çok istiyordum. Ve çok en sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi. Bu arada şimdi bir tane daha bir Sezen Aksu şarkısı okuma şansını elde edeceğim. Onu da anlatırım. Hı hı. Aşktan ne haberi Erdem Yetim'le birlikte yaptım.
0: Nasıl korkuttum seni, konuya gireceğim zannettin. Şarkıdan bahsediyorum. Devam et. Evet.
1: Aşktan ne haber? Erdem Yetim'le birlikte prodüksiyonun oturduğumuz featuring bir proje. Tamamen Erdem'in kendi tarzında yarattığı o müzikal vizyonuyla birlikte yarattığı bir dünya. Tamamen elektronik altyapılarla birlikte. Evet, şimdi Aşktan Ne Haber dinliyor muyuz o zaman?
0: Hadi o zaman dinleyelim. Hanımlar beyler, stüdyoda da popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlıyoruz ya. İpek Önder konuğum ve bir Sezen Aksu cover'ı olan Aşktan Ne Haber, İpek Önder farkıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.

0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler. Herkes umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Stüdyo D'de İpek Önder'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve onun yine aynı zamanda Yaz Geldi isimli şarkısını da böylelikle dinlemiş olduk. Evet İpek.
1: Yeni versiyonu sevdin mi?
0: Beğendim, çok güzel.
1: Çağatay Karadirek, T-Rex versiyonumuz. T-Rex. Önümüzdeki hafta Cuma günü bu arada.

0: herhalde yayında. Ama şimdiden paylaşmaya başladık sizinle.
1: Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sonuç itibariyle genç de bir yetenek olduğun için müziğe başladığın dönemde seni çok etkileyen isimler kimlerdi? Hani Sezen Aksu'yu da dinledik anlamda. Ya. Efendim?
0: Pozitif anlamda mı, negatif anlamda da?
1: Yani sana katkısı olan anlamında değerlendirelim. Yani negatif pozitif olarak bakma. Bir negatiflik de katkıdır, pozitiflik de katkıdır. Kesinlikle. Senin müziğine katkısı olan, etkileyen isimler
0: yani
1: mesela.
0: Yani ben şöyle, benim için şöyle bir örnek vardı hep gitarımla o dönem besteler, şarkılar söylemeye başladığımda. İpek kesinlikle sen Yalın'ın kadın versiyonusun diye. Hı hı. Aslında şarkıları da bayılırım ve çok severim. Böyle işte o tatlılıkta ve aynı naif bir tonda yaptığım bestelerim vardı. Şimdi biraz daha tabii hani değişiyor, gelişiyor tamamen. Zaman geçirdikçe, hı hı, yani prodüksiyon anlamında da bir şeyler yapmaya başladığımda da biraz tarz olarak değişmeye başladım. Şimdi daha güçlü aranjelerle günümüzün müziğine uygun, bu Z kuşağını alabileceğimiz yerlerde dolaşmaya çalışıyoruz aslında.
1: Ya ne kadar güzel. Şimdi senin için peki bunu her zaman kendi şarkılarını yazan birine sürekli sorduğum şey, söz mü önce geliyor, melodi mi önce geliyor diye?
0: Bazen ikisi de aynı anda geliyor biliyor musun? Hı hı. Yani çok enteresan bir şey o. Sadece söz yazıp üzerine beste yapmayı sevmiyorum galiba ben. Yani o şiirsel tarafta kalmayı sevmiyorum. Bestenin üzerine söz yazmak benim için her zaman daha keyifli. Bir beat üstüne, bir altyapı üstüne ya da enstrümanın başına geçtiğimde çıkan bir melodinin üzerine şarkı yazma tarafı benim için her zaman daha keyifli olmuştu.
1: Peki örnek veriyorum, dinleyicilerin böyle senin müziğini dinlediğinde almak istediği duygu ne olmalı? Senin düşüncen bu. Hı-hı. Ne vermek istiyorsun genelde?
0: Yani herkesin içinde böyle bir aşk hikayesi, ayrılık hikayesi vesaire. Zaten hep aynı yerlerdeyiz biliyorsun. Hani şarkılarımız diğer, ya bir çiçeğe böceğe şarkı yazıp bunu kabul ettirmek çok zor bazen, tabii ki yapan besteciler var. Ama ben çok oralarda değilim galiba. Biraz aşk anlatmayı seviyorum.
1: Belli oluyor canım, az önce de o kadar çok sevdiğin şarkıyı soruyoruz. Kaça kaça, yanlıya yanlıya gidiyorsun
0: o
1: yani.
0: O konuyu kapatmıştık. O bir önceki bölümdeydi.
1: Yok yok, şaka yapıyorum ya. Hazır böyle evet, sıkıştırmışken seni esprimi yapayım dedim. Tamam. Peki müzik dışında seni en çok besleyen şey ne? Mesela İpek Önder müzik dışında neler yapar? Normal akışı, hayatı nasıl geçer? Nelerle uğraşmayı seviyor? Hobileri neler?
0: Yani köpeğimle vakit geçirmeyi seviyorum. Yani günlük rutinimin büyük bir çoğunluğunda o da hep yanımda. Tatlı bir poodle'ım var, Meriç'i.
1: Ya çok güzel. Toy poodle'ları ben de seviyorum.
0: Aynen, dünya tatlısı gerçekten. Ailemle zaman geçiriyorum.
1: Ne kadar güzel. Onlar buradalar herhalde. Ailen burada.
0: Onlar Balıkesir'deler.
1: Ha, sen mümkün mertebede gitmeye çalışıyorsun. Yanlarında tabii, olmaya çalışıyorsun. Tabii, tabii. Onları da buradan o zaman dinliyorlarsa bizi. İsimleri neler? Annen ve babanın ismini alalım.
0: Kadire ve Metin.
1: Kadriye ve Metin Bey, Kadriye Hanım ve Metin Bey, umarım dinliyorsunuzdur. Ellerinizden öpüyoruz. Kızınız emin ellerde, rahat olabilirsiniz. Ve özellikle bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor İpek Önder ayrıcalığıyla?
0: Birazcık projelerimden bahsediyorum o zaman.
1: Evet evet,
0: şimdi
1: bahset tabii ki. Bakalım ne kadar sürecek bu projelerinden bahsetmen?
0: Şöyle ben anlatabildiğim akşama kadar konuşsam yok.
1: Vallahi canıma minnet, ne kadar güzel kendini anlatıyor ve ifade ediyor olabilmen.
0: Şimdi yakın zamanda bir Sezen şarkısı daha geliyor, cover Gel Barışalım Artık. Yine Erdem Yetim'le birlikte featuring bir iş olarak gelecek. Onu da Haziran ortası gibi planlıyoruz. 12 Haziran gibi düşünüyoruz. Şimdi zaten önümüzdeki hafta Yaz Geldi'nin yeni versiyonu bizimle birlikte olacak. Ve sonrasında da şöyle bir sürprizimiz var. İlk kez sana söylüyorum burada. Daha henüz kimse bilmiyor. Milli takım için bir şarkı yaptık. Semih Demir ve Çağatay Karadirek'le birlikte. Onu yayınlamayı düşünüyoruz.
1: Ya çok güzel. Bununla alakalı yine bir sevgili dostum Faruk Ağa da buna benzer bir proje yaptı. O da evet milli takıma ithafen. Birkaç iyi adamla yıllar sonra birkaç iyi amca olarak bir araya gelip Faruk Ağa'ya buradan selam olsun. Onu da çok seviyorum ya. Bir tanem benim. Buradan Faruk'a da selam edelim. Çok güzel böyle bir projeye imza atıyor olman. Umarım istediğin şekilde istediğin ilgiyi de görür.
0: Umarım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki Yaz Geldi isimli şarkıya dönelim mesela tekrar. Bu şarkı bittikten sonra dinleyen biri tarafından dinledi ve şarkıyı bitirdi. O şarkıyla beraber nasıl hissetmesini istiyorsun? Yani bir anda yaz bitti, kış geliyor gibi bir duyguya mı kapılsın isterdin?
0: Anı yaşamak aslında. Yaz biliyorsun kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar güzel şeyler çabuk biter gibi bir şey benim için yaz. Başlıyor güzel bir şekilde.
1: Yaz aşkını anlatan bir şarkı diyorsun. Evet. Şimdi bunu en güzel yapan bende de iz bırakmış olan bence 90'larda çocukluğuma gidiyorum. Hı hı. Yaz şarkıları, her dönemin bir yaz şarkısı vardı ama Ege bu işin zirvesini yaptı.
0: Değil mi ya gerçekten? Evet.
1: Hatırlıyorsun değil mi?
0: Hatırlıyorum.
1: Anla beni yaz aşkım. Evet.

0: Anla beni yaz aşkım. Böyle miydi? Alkışlar benim için. Sevdim. Bunu arada yapalım alkışı.
1: Yapalım.
0: Hoşuma
1: yapalım.
0: Gitti.
1: Çok güzel oldu ya. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Vay, sesin ne kadar güzelmiş. Böyle bir en çok sevdiğin, daha doğrusu sen evet popüler müzikte Türkçe şarkılar aranje ediyorsun. Hı-hı. Bunları söyleme kararı alarak karşımıza çıktın. Cover şarkıların, aynı zamanda kendi seslendirdiğin, kendi yaptığın şarkıların da var ama en çok Türkçe şarkımı dinlemeyi seviyorsun, yoksa böyle batı formundaki şarkıları mı dinlemeyi seviyorsun? Böyle sorayım sana.
0: Tamam.
1: En çok söylemekten keyif aldığın şarkılarda yine bu şekilde mi? Yani Türkçe mi veya batı formundaki şarkılardan biri mi?
0: Söylemeyi
1: yabancı.
0: Söylemeyi tercih ettiğim genelde Türkçe, ama dinlemek olarak çok fazla tabii değişebiliyor. Çünkü yıllarca klasik batı müziği eğitimi aldım.
1: Sanki böyle bir yabancı şarkı söylemeye meyilli bir tarz hissettim. Var değil mi?
0: Yani denemelerim var ama henüz çok... böyle yayınlama özgüvenim.
1: Ben şimdi o özgüveni getireceğim sana. Evet. Rahat ol. Derin bir nefes al, arkana yaslan, mikrofonu kendine doğru çek. En çok dinlemekten keyif aldığın ve seslendirmekten keyif aldığın şarkı şu an Radyo D'de mikrofonun ucunda bizlerle olacak. Hadi başla.
0: Ciddiysin. Çok
1: yalnız
0: ciddi baktın.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim.
0: Asla söylemeyeceğim.
1: İpek'in gözü. İpek böyle bekliyor, devam nasıl gelecek diye. İpek'in gözler şöyle bir fal taşı gibi açıldı. İpek gerçekten bir... Yani sesine yakışan ve risk olarak görmediğin, söylemek istediğin o şarkıyı söyle.
0: Türkçe mi?
1: Hangi, işte ben Türkçe. Sana söylüyorum ama var bir şey sende.
0: Ben şeyi çok seviyorum, gitarda çalıp söylemeyi. Sıla'nın bir şarkı söyleyeyim mi?
1: Söyle bakayım.

0: is. Çok tatlı bir şarkı bence.
1: Bence de. Güzel oldu. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Peki bununla beraber aynı zamanda böyle müzikal anlamda baktığında popüler müzikteki projelerini ters köşe yapmak istediğin projelerin var mı? Birileriyle bir araya gelecek misin? Farklı tarzlardan isimler de olabilir bunlar.
0: Yani düet yani yapmak
1: ya böyle çok majör isimlerden biriyle yan yana gelmek olabilir ya da böyle farklı bir ters köşeyle tam tarzının dışındaki biriyle bir araya gelmek de olabilir.
0: Ya ben biraz Mabel Matiz hayranıyım ve çok isterim birlikte bir ortak projede olmayı.
1: Peki şey Mabel'le görüşüyor musun? Lütfen.
0: Yok tanışmıyoruz.
1: Tanışmıyoruz
0: ama tabii öyle bir fırsatı olsa bir araya ya da bir stüdyoda bir yerde denk gelsek bir proje içerisinde çok isterim. Yani şöyle birlikte bir şey söylemek, düet yapmak vesaire değil bu. Hani birlikte üretmek, oturup beste yapmak tarafında da olabilir ama yani gerçek bir ozan olduğunu düşünüyorum. Yazdığı şeyler herkese dokunuyor diye düşünüyorum. Ve çok güzel işleri imza atan biri olarak tanışmayı çok isterim.
1: Peki yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Özellikle benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın şeyler var mı İpek?
0: Yani beni takip etmek isterlerse Instagram adresime söyleyebilirim. İpek Önder olarak arattığınızda bulabilirsiniz ve projelerimizi takip edebilirsiniz.
1: Buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım.
0: Yapmış olalım.
1: O zaman programı müsaadenle sonlandırıyorum.
0: Bu harika program ve yayın için çok teşekkür ediyorum davetin için de.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet, enerjin için ve aynı zamanda bana getirdiğin o sürpriz için, bize radyoya özellikle getirdiğin sürprizin için de teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, rica ederim.
1: Yeni projelerinde seni tekrar Radyo D'nin stüdyosu Stüdyo D'de ağırlamak üzere diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum Çağlar'cığım.
1: O zaman programı kapatıyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Hanımlar beyler, Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta da popüler müzikte yeni isimlerden biri İpek Önder konuğum oldu. Ve o şarkısı Yaz Geldi'yi dinledik ve Yaz Geldi'yi dinlemeye de devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Radyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız
5: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.696 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.861, çeyrek altın 11.635 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Radyo D.
7: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
8: Reklam. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
1: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
0: Ne var Nejat'ın elinde?
1: Ebu'dan abine anlamlı soru.
2: Azra gelse affeder misin?
3: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
1: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
4: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: 104'te Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.
6: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail olur misin?
7: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
8: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Reklam.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Şebnem Ferah. Tabii ki şimdi dinleyince söz hakkı düşmedi desem bana yalan olur. Değinmek istiyorum özellikle uzun bir aranın ardından. Yıllardır sesiyle, şarkılarıyla, sahnedeki duruşuyla milyonların hayatına dokundu. Ve yıllar sonra da o gelecek buluşma için herkes aynı heyecanı taşıyor. Küçük Türkli Park'ta gerçekleştireceği konseri için. Ama görünen o ki biletlerin saniyeler içinde tükenmesi, bot iddiaları, kara borsa söylentileri ve fahiş fiyatlar birçok gerçek dinleyicinin bu özlenen buluşmaya ulaşmasını zorlaştırmış durumda. Çünkü insanlar sadece bir konser bileti değil, yıllardır özlediği bir sesi, bir duyguyu, bir dönemi yeniden yaşamak istiyor. Ve belki de tam da bu yüzden Şebnem Ferah'tan en büyük beklenti bu eşsiz buluşmayı daha fazla geceye taşımak. Daha geliş alanlarda, daha ulaşılabilir koşullarda herkesin de dahil olabileceği konserlerle çoğaltmak. Çünkü onu özleyen sadece, belirtmek istiyorum, birkaç bin kişi değil, şarkılarında büyüyen sesiyle güç bulan koca bir nesil var. Umarız bu büyük ilgi yeni konserlerin habercisi olur ve herkes yıllar sonra yeniden aynı anda hep beyazdan o şarkıları söyleme şansı yakalar. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük, fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
12: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
13: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
14: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Reklam.
15: Radyo D. Kamu spotu.
16: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
17: İmza Sevinç Aksu.
18: Lösev hayat verir.

ego aslında psikolojide kişinin benlik duygusu demek. Yani tamamen kötü bir şey değil. Hatta hiç ego olmasa insan, hani ben bunu başarabilirim, ben değerliyim, ben de sınırlarım mı aynı zamanda karşı tarafa uygulayabilirim diyemez. Ama günlük hayatta ego biraz başka bir karaktere dönüştü. Özellikle ilişkilerde, trafikte ve sosyal medyada desenize. Ve bunu güzel bir şekilde bu kelimeyi harmanlayarak şarkısıyla buluşturdu. Madrigal'le bir araya geldi. Hande Yener'i dinledik. Geride bıraktığımız Nisan ayının ilk haftasında bizlerle buluşturmuştu. Sana ne oldu sevgi? Derya

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşında kafaya takılan...
3: Huni.
2: Değil.
4: Kromozom.
2: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
3: Yok, ne alaka?
2: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız harfiye? Zaman, almadınız bana.
4: Zaman kaybı.
3: Hiç yardımcı olmadınız.
2: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
5: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu kendilerine kurban olarak Shakespeare'in başyapıtı Hamlet'i seçmişlerdir. Cansiperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın oynadığı Bir Baba Hamlet bu akşam saat 20.30'da Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor. Amerikalı ünlü komedyen ve sunucu Conan O'Brien, 2027 yılında düzenlenecek 99. Oscar ödülleri töreninin sunuculuğunu üstlenecek. Akademi tarafından yapılan duyuruyla 63 yaşındaki televizyon yıldızının üst üste 3. kez bu prestijli görevi yerine getireceği kesinleşti. Merakla beklenen 99. Oscar ödülleri töreni 14 Mart 2027 Pazar günü canlı yayınla tüm dünyada izleyicilerle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası sundu.
2: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
3: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
2: 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Linet, Mers,

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Reklam.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D. Radyo D'de birazdan İkilem. Daha nasıl anlatayım? Sen...

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hep edin. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Pilot garaj yolu
5: ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj yolu ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat

0: Gelsin Sütaş Ayran.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum.
4: İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
5: Cano. Senin adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgüveni nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: Tayfan Aslanhan.
1: Oh cilvelim, ne yapıyorsun cilvelim be?
0: Burası Radyo D, eğlence başladı efendim. Saat 20'ye kadar beraberiz, bakın unutmayın. 20'ye kadar beraberiz. 0549-204-0104 nolu WhatsApp numarasında buluşuyoruz. WhatsApp'ımız açık, Instagram'ımız açık. İrfan Boşuk Aslanhan. Bugün konuyu ne yaptık? Bana iyi geliyor.

0: dediklerinizi radyo makinesine yollayacaksınız. Bakalım kime ne iyi geliyor. Diğerleri de duyup yapsın onu. Yayılsın böyle, iyilik yayılsın. Ve biz de sizin için ekip olarak burada Türkiye'de ve dünyada ne olmuş hem farkına varıyoruz. Konuları işliyoruz falan. Bir ülke gündemine bakayım dedim. Böyle arkalı önlü iki tane isim gündemde. Sevda Demirel var mesela şu an. Ve arkasında Rock. Rock ne biliyorsunuz değil mi? Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim'in bir lafı vardı. Nerede o? Oo, çok kritik diyordu ya. Hani bir futbol programında versene mi? Şimdi Rasim niye gündemde? Sevda Demirel ne alakası?
1: Çok kritik.
0: Çok kritik. Çok kritik bir mevzu. Sevda Demirel efendim niye gündemde? Bakayım şöyle, ayağını kırmış Sevda Demirel. Maçka Parkı'nda yürüyüş yapıyormuş. O sırada da bir şey çekiyorlarmış, bir görüntü falan. Bildiğin hani canlı yayın gibi bir şeyde bacağı kırılmış. Doğru mu bu ya? Durup dururken ayak nasıl kırılmış? Bu Sevda Demirel'in yıllar önce biliyorsunuz Kanal D ekranlarında Cem Davran, işte Hande Ateizi mevzu. Ne dedin sen? Cahat ne dedin? Sen hatırlıyorsunuz değil mi onu? Şimdi buna bakacağız. Niye kırılmış Sevda Demirel'in ayağı? Ne dedin sen? Cahat diye kırılmış. Vallahi. Karma böyle bir şey ve bu haberin bugün çıkması. Ben de televizyon programı yapmaya başlamıştım o zamanlar. Çok küçük yaşım. Daha çocuğum falan yani. Ya burada Okan abinin programında çalışıyorum. Okan Bayülgen'in. Bana böyle birileri kandırdı. Dedi ki sana televizyon programı yaptıracağız falan. İşte velet dada oradan geliyor yani. Niye velet bu yani? Küçücük. Yeni daha böyle küçük. Sevda Demirel. Yapımcı dedik, Sevda Demirel'i konuk alıyoruz. Dedim ne alaka ya? Tokatlar beni yemin ediyorum. O arada çok gündemde ya. Ne dedin sen çat falan. Vallahi dedim, söyleyin dedim hani, ya küçücük adamız bizi öldürür. Benden hıncını çıkaramadı, dekoru parçaladı yayında. Yemin ediyorum. Vallahi billahi. Dekoru kırdı, böyle süs ayakkabılar falan vardı. Sohbet ediyoruz canlı yayında, onu eline aldı, baktık reklam arasında kırmış parçalamış yani. Ne acayip şeydir ya. Bir bakacağız efendim. Rock'a da bakacağız. Ona da bakacağız. Ok'a da bakacağız.

0: Yani bir neden lazım.
1: İbrahim Namlı şeyi göndermiş. Kardeş Payı'nda Hilmi'nin bir sahnesi var ya. Paraya sıkışmak istiyorum diyor. Caps olmuştu, çok paraya sıkıştım diyorum diyor. Hani kafası paraların arasında. Bu hepinize Rabbim bunu nasip etsin.
0: Başım azıcık kırıtmam lazım.
1: Paraya böyle bir sıkışın ama sağınız solunuz kafanız böyle paraya sıkışsın ya Rabbim.

0: nedenle.
1: Hemen geleyim şöyle mesajlarınıza. Vay, bu nerede sürekli rock çıkıyor orada çıkar. Ya bu işin rock'u çıktı yemin ediyorum ya. Vallahi rock'u çıktı bu işin ya. Bırak. Sürekli o çok kritik diyor. Nereden kapatacağım onu ben?
2: Çok kritik.
1: Çok kritik. Kapat onu. Yine gülecek bir neden. Lupa düşmüş orası. Yeni bir haber, yeni bir kader. Bunlar için
3: bana şans lazım. Yeni bir duruş. Efendim, hoş geldin.
1: Hoş buldum canım.
3: Sen gelip bir fincan kahve ve yanında çikolata bana iyi geliyor. Fena. Artı para da çok iyi geliyor.
1: Çok kritik. Yeni bir haber, yeni bir
4: kader. Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş. Kardeşim, sabahleyin Aygül Aydın sordu. Konumuzla alakalı değil ama. İrfan dedi, kızının göbek bağını ne yapmış? Nereye atmış, nereye koymuş?
1: Yahu radyoya girdim. Büşra Hanım da aynısını soruyor. Fatih Bey sordu çocuğun göbek bağını nereye koydunuz diye. Şimdi birkaç tane arkadaşımızın çocuğunun da göbek bağını Kanal D'nin otoparkına gömmüşler efendim. Vallahi. Aygül bunu niye araştırıyor? Aygül'e özel söyleyeyim onu ben. Acaba bildiği bir öngörüsü falan bir şey mi var? Bunu Miray'a da sorayım bakayım ben.
5: İrfan abi merhaba, ben şimdi okuldan çıktım. Seni dinliyorum. İyi yayınlar, nasılsın?
1: Teşekkürler canım benim. İşte bana iyi geliyor böyle bebiş sesi. Vallahi. Niye böyle sevdiğim yerleri? İrfan'cığım her gün şuraya geliriz. Kızımla bana da iyi geliyor. Böyle bir yere şu an 2 dakikada iniyor olabilmek gerçekten büyük bir şans bizim için demiş. Fotoğraf yollamış bir deniz kenara ama çocuk parkı var. Ne güzel. Harika. Kim yapmışsa tırnağa taşa değmesin ya. Bu neresi burası? Bunu açtık
6: mı? Sabahları Aygül Aydın, akşamları İrfan Aslan. Bana iyi geliyor.
1: Yürü be. Ömer'cim de diyor ki İrfan bana maaş günü iyi geliyor. Gerideki 29 gün mutsuzluk geliyor demiş. Emel hocam ne göndermişsiniz öyle? Bugün çok önemli diyor, bir okul misafir ettim. Cezaevinde doğmuş, orada büyümüş. Koğuşta yaşayan 4 yaş öğrencilerimizi ilk defa izinle dışarı çıkarıp onları diğer çocuklarla buluşturduk. Hediyeler verdik, parkta oynadılar. Onların sevinç çığlıkları, mutlulukları inanılmazdı. Bugün onların mutluluğu çok iyi geldi. Mesela hayat o kadar garip ki, çocuksun ama kapalı cezaevi senin evin. Bak İrfan, bir öğretmen ne yazmış diyor. Emel Hoca göndermiş bunu efendim. Emel Hoca diyor ki birisi yazmış, kıymetli Emel Hocam, çocuklar dönüş yolunda nasıl mutlu oldular anlatamam. Kendilerine gösterilen misafirperverlik, yakınlıktan burası çok güzeldi değil mi? Çok seviyorum dedi yakınımda oturan biri. Bu sözler çok basit haliyle gördüğü kıymetli kıymeti özetliyordu. Ah çocuk dedim. Ben de içimden hayat inşallah anılarında hep güzellikleriyle iz bıraksın. İyi ki sizi tanıma fırsatı buldum. Teşekkür ederim demiş. Ya ne güzelmiş efendim. Bakın cezaevinde doğmuş, orada büyümüş. Koğuşta yaşayan 4 yaş öğrencilerini ilk defa izinle dışarı çıkıp diğer çocuklarla buluşturmuşlar ya. Biz bazı şeylerin kıymetini gerçekten bilmiyoruz. Bakın gerçekten bilmiyoruz. Görüyor musunuz insanlar? Nerede doğmuşlar, nerede büyüyorlar ya? Ya. Milyonlar, kalbimde sevgin oldukça.

0: bakış yeter bana. Özkadım hoş geldin canım benim. Diyor ki bebekler saf temiz olduğu için iyi geliyor diyor. Radyo D'de değdirmek bana iyi geliyor. Bir de örgü örmek iyi geliyor demiş. Diyor ki o bebişinizi bizim için koklamanız çok daha iyi gelir demiş. Ya ensesi süt kokuyor ya vallahi.
1: İrfan'ım kolay gelsin.
0: Canım benim.
1: İrfan'ım bana elektriğimi yansıtan insanlar iyi geliyor. Böyle asık suratlı ters bakanlar değil de bana onlar gibi böyle güler yüzlü bakan insanlar iyi geliyor. İrfan'ım kolay gelsin.
0: Canım benim sağ ol.
1: Tabii bir de senin enerjin ayrıyeten o tabii ki o bambaşka o. Çok çok iyi geliyor ya. Kolay gelsin.
0: Canım benim. Hep beraber. İrfan tadım tuzum olmadığı zamanlarda bana iyi ne iyi gelir diye düşünürken aklıma kahveden başka bir şey gelmiyor demiş bak. Kahve iyi geliyor demek ki sana. Annem de öyle uyanır uyanmaz bir kahvesini içiyor ya. Ben anlamıyorum. Hadi ben reklama gidiyorum. Bana da reklam iyi geliyor ya. 0549-204-0104'e bana iyi geliyor diyeyim bir mesaj sallayın. Ben de gidip geleyim. Şu Sevda Demirel'in bacağı kırılmış ona bir bakayım. Çok merak ettim. Ne dedin sen Cahat? Efendim şey yapıyor musunuz? Sallıyor musunuz? Ne sallıyorsunuz? Sevgili dinleyenler.
2: Çok kritik.
0: Çok kritik.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Dell Migros gelsin sana.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Reklam.
5: Radyo Tek.
6: Kamu spotu.
7: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
8: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
9: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
10: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
3: Radyo Tek.
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: İştenlikle çalışır, samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Stefan Aslanhan. Mabel'in şarkısı Dağılıyorum Olaysız çok çok anlamlı. Burası Radyo D, size gelsin efendim bu şarkılar. Biliyorsunuz sıradaki şarkı kime gelsin kampanyamız var. Bu şarkılar sizin için efendim. 0549 204 0104. Biz de her gün canlı yayın yapıyoruz. O kadar şey konuşuyoruz. Kırmadan dökmeden böyle tatlı tatlı sonra dağılıyoruz olaysız efendim. Evet. Yaptım.

0: Efendim bana iyi geliyor dediğiniz ne varsa yolluyorsunuz. Bakın Tuğba Hanım diyor ki İrfan saçmalamak çoğu zaman bana iyi geliyor. Ama normalde aklı başında biriyim ama saçmalayınca kendimi hissediyorum diyor. Efendim, o herkese iyi gelir. Biz de bilerek onu böyle burada yapıyoruz. O yüzden iyi bayramlar herkese. Hatta herkese günaydın, günaydın, günaydın. Ya radyosunu yeni açan biri ne düşünüyordur ya? Ne diyor bu ya? Bunlar bant yayınını akşama koymuşlar sabah yayınını, görüyor musun? Günaydın Türkiye! Günaydın tabii. Bazen geç uyanıyoruz eve. Olabilir. Gördüm Sevda Demirel'in bu düşme anını. Çok korkutucu, çok geçmiş olsun ya. Ay çok fena sevgili dinleyenler. Ah, ah.
1: Ay. Ay bir dakika. Ay kırıldı, yamuldu. Ayağı kırıldı. Çabuk.
0: Ayağı. İlk başta insanların böyle davranması tuhaf. Ay ayağı kırıldı. Ya bu tepkiler çok tuhaf. Dedim bu parodi falan herhalde, skeç.
1: Yamuldu ya.
0: Ay çok fena.
1: Çabuk. Arayın ambulansı. Aman.
0: Dur tamam, kapat tamam, kapat.
1: Dokunma bir.
0: Ya biri de orada akıllı kimse, kız ayağım kırıldı diyor, ayağı tutmuş kaldırmaya çalışıyor. Niye böyleyiz biz ya? Hemen bakayım ne olmuş. Kaldır bakayım mı? Kaldır bakayım. Baba kırıldım diyor kız, orada ciyak ciyak bağırıyor ya. Ama sevdiğin yani ayak öyle yolda yürürken kırılacak bir şey değil ki. Bence bir kemik rahatsızlığından falan bir şey olmuş olabilir ya. Hani belli oluyor, futbolcularda olur ya böyle sahada kırılır. Kemik bayağı böyle o derinin üstünden belli olur. Aynı o şekilde yani sevdiğin yener. Kimsenin başına vermesin ya Rabbim. Ama yani bu topuklu hem boyu uzun Semra'nın, Sevda'nın. Hem de yani bu topuklu nedir? Bir de maçka parka orası yani spor bir ayakkabıyla falan dolaşmak. Bana mı öyle geliyor yani o ne uzun topuklu değil mi o? Evet ya birisi gelmiş kırılıyor ya onu düzeltmeye çalışıyor ya. İnanılır gibi değil yani. Vallahi. Dur bir dakika dur. Dur. Yıllar önce biliyorsunuz Kanal D'de Hande Ataizine attığı bir tokat vardı. Şimdi herkes onu paylaşıyor. Acaba Hande Ataizin ahı yeni mi tuttu diyorlar ya. Tövbe yarabbim bilemiyorum.
2: Ben bunu oturayım abi.
3: Aşk kadını ama öyle.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi Kanal D'deki bu görüntüleri?
3: Bir dakika. Kötü anlamda algılamayın. Aşık olmak çok güzel bir şey değil mi Cem?
2: Bence de çok güzel bir şey.
3: Herhalde yani. Bir şey
2: söylemedi. Dur, duymadı ki.
3: Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum.
4: Ulan televizyonda oldum bari olsun be.
3: Hiçbir zaman yani senin gibi da millete bilmem nelerimi göstermedim. En azından ben aklandım.
0: Bak
3: yani. Allah. Neredin sen?
0: Dur çocuğum da. Çok fena görüntülerdi bizim. Yani 90'lı yıllar mıydı? 2000'lerdi galiba değil mi buna? Bu bizim çocukluk travmamız yani. Evet. Yani 30 sene sonra tutan ahı da hiç görmedim yani. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Demek ki geç de olsa tutuyor bazı şeyler. Bilemiyorum. Yarım asır geçti sevgili dinleyenler. Bu olayın üstünden. Karma böyle bir şey mi?

0: 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Hemen bakayım mesajlarınız nelermiş, buyursunlar.
1: Ayağı tutan arkadaş utanmasa noterden tasdik isteyecek. Ayağın gerçekten kırıldığına dair.
0: Ya çok acayip orada... Biri de arkadan videoyu çekiyor. Tabii o, öyle bu görüntü çıkmış. Demek ki bir şey vlog falan bir şey çekiyorlardı herhalde. Ya çekimi bırakıp yardım etmiyor. Yani o. Kimlerle yola çıkmışsın Sevda Demirel ya? Kimlerle yola çıkmışsın? Geçmiş olsun efendim. Bak dinleyicimizin de benim de başıma geldi bir yıl zor toparladım diye mesajlar yazıyorlar. İzlerken kanım çekildi diyenler var. Geçmiş olsun, geçmiş olsun.

0: Efendim bakalım bana iyi geliyor dedikleriniz neler?
1: Kömür gibi yanıyorum of of. Ben derdimi biliyorum of of. Hislerimle oynuyorsun.
0: Buyursunlar hanımefendi, buyursunlar.
2: İrfan Bey, bize iyi gelen Aygül Aydın'ı her sabah dinliyoruz. Ve eşimin bugün ameliyatı çok güzel geçti.
0: Öyle mi?
2: Ve Zeynep Naz da Aygül Aydın'la çok mutlu. Onu çok seviyoruz.
0: Eyvallah. Ben diyorum haftaya nokta nokta marka 2012 dizel 0-100.000 kilometre arası tertemiz aracımı borçsuz kredisiz alacağım. Ankara'dan Okan ne güzel evrene mesaj göndermiş. Radyo aracılığıyla da gökyüzüne atalım bunu. Şu neymiş canım benim?
3: İrfancığım.
0: He canım.
3: Bir bilet almaz mıyız sence de? Tana gitmeyelim mi yani?
0: Gitmeyelim
3: Tana
0: harbiden.
3: Tana biz de gitmeyelim mi? Bunu hak etmedik mi?
0: Aa, gidelim
3: tabii. Bana iyi geliyor. Mesela bu kedicikler çok iyi geliyor gerçekten. Ruhumu şifalandırıyor resmen. Ve pilates. Pilates yapmak inanılmaz rahatlatıyor ve iyi geliyor.
0: Güzel.
3: İrfancığım sabahleyin Aygül soruyordu Annelia'nın kordonunu, bu göbek bağını nereye diktiler, gömdüler diye. Diktiler nedir ya? Sanki bitki. Öyle onu sorayım dedim yani. Sabah Aygülcüğüm, akşam İrfancı, biliyorsun.
0: Biz onu kavanoza koyduk. Pamukla birlikte. Filiz vermesini bekliyorum. Ben onu belime bağladım. Göbek atıyorum onu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Unuttum biz onu, ne yaptık ya? Ben onu buradan durun, birisi benim şu an elimde iş var. Mira'ya yazabilir mi Instagram'dan onu? Vallahi bir yazsanıza ya. Biri yazsın ya.
4: İrfan'ım selamünaleyküm kardeşim.
0: Selamlar abi.
4: Hoş geldin güzel insan.
0: Teşekkür. Dur ben yazayım ya, şimdi ayıp olmasın yani. Dur. Serkan abi bir dakika bekle, hanıma bir şey yazıp geliyorum abi ya.

0: Neydi eskiden şey derlerdi işte pilav üstü yapıp dayısına yedirdik falan. O göbek bağı değildi değil mi o? Karıştırıyor olabilirim mi? 0-549-204-0104 Haber merkezimiz bizi bekliyor efendim. Haberler iyi gelir bize biliyorsunuz. Rock dedik, bir rock'a bakamadık ona yani. Rasim Ozan Kütahyalı'ya bakacağım birazdan ama sevgili dinleyenler. Çünkü kendisi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis operasyonundan İçişleri Bakanı da açıklama yaptı. Ama bakalım günün son gelişmeleri arasında var mı? Reklamların ardından geliyorum.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi, gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bülteni yayımladı. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12.708.348 genç bulunurken, genç nüfus toplam nüfusun %14.8'ine karşılık geldi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken, Tüketici Hakları Derneği, tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi.
1: Radyo D Hava Durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece, Ankara bulutlu 17, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
4: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
10: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
11: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
15: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
16: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
17: Reklam.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydı. Biz seninle dağlara ferman, dillere destan, ellere hüsran.

Hadi konsere gidiyoruz, konsere, Tan Taşçı konserine. Efendim biliyorsunuz zaten hafta içi her gün saat 22'de sahne programımız. Türkiye radyolarında tek sizi şarkıcılarımızın, sanatçılarımızın konserlerine sadece radyonuzu açıyorsunuz ya. Bu kadar. Götürüyoruz ama Tan Taşçı'nın da stadyum konserlerinin biliyorsunuz medya sponsoruyuz. Radyo D ve Dream Türk TV'miz olarak da şimdi 22-23 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Tan. Ya kaçar mı bu ya? Bu kaçar mı? Bu kaçar mı? Şimdi bana hemen Instagram'da bak mesela bir ablamız Münise ablamız Ceren Temiz'in annesi şu an mutfakta telefonu bu bir tane hani kızartma makinesi var onun üstüne koymuş. Video yollamışlar. Özgür abi de dinliyor mu Özgür Temiz? Bizi dinliyorlar efendim orada. Selam olsun. Siz böyle küçücük telefonlar şeye götürüyoruz konsere ama Instagram'dan bana yazın deyin ki Dada beni Tan Taşçı konserine İzmir'e yolla beni deyin. Olur mu? Ama mesaj olarak yazın. Ben de bir çiftimizi bu konsere biliyorsunuz bütün programlarımızı yolluyor. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden İrfan beni Tan'a yolla deyin. İzmir'de olun da bari hani o karışmasın efendim. İzmir konseri Tan'ın. Var geliyor Giresun'a gelecek İstanbul konserleri. Hepsine göndereceğiz sizi Radyo D olarak.

açar mı Tanrı'ya? Efendim ikinci saatimizdeyiz sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün konumuz bana iyi geliyor. Şimdi ben de sizin için haberlere bakıyorum. 65 yaş üstü sürücüler artık her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacaklar. 80 yaşını aşan vatandaşlarsa bu süre 2 yıla indirilecek. 3 yılda bir 65 yaş üstü ise sağlık raporu isteniyor. 80 yaşı aşanlardan ise 2 yılda bir. Böyle bir uygulama var sevgili dinleyenler. Vallahi nerede de İspanya'da öyle bir haber gördüm. 75 yaş üstü sürücülerin ehliyetini iptal ettiler yani. Vallahi billahi. Ya bir yeter ya diyorlar değil mi ya?

0: denizde her türlü trafiğe yaş maş sağlık mağlık deme, herkes zıplıyor. Geçenlerde yine vardı böyle bir şey. Ordu'da ehliyetini kaptırdı bir motokurye. Tabii çalışma hayatına devam edecek bu, ne yapacak? Neyle gitti? At eşekle işe gidip geliyordu. Evet. Evet. Gel de başka bir ülkede yaşa yani. O yüzden gördünüz mü bilmiyorum. Yani motokuryenin ehliyeti iptal edilince ne yapsın, işine gidecek gelecek. At kullanıyordu, eşek kullanıyordu, katır kullanıyordu efendim. Her şeye bir çözüm var memlekette. Her daha güzel, yakıtı yok. Değil mi yani? Bağlıyorsun işte, nereye ne şey paket getirirse kapıya bağla, ondan sonra orada yemlensin. Ne benzin dolduracaksın da şey yapacaksın da trafik çilesi. Aa, bir de daha şey yaparsın böyle, istediğin yere çıkar eder. Şimdi bu Rock'u gözaltına aldılar biliyorsunuz. 3 banka yöneticisi hakkında gözaltı kararı var. 8 polis memuru hakkında, 4 avukat, 3 elektronik para ödeme kuruluşuna kayyum atandı. 3 kuyumcuya kayyum atandı. 1 döviz bürosuna kayyum atandı efendim. Toplamda 211 taşınmaz, 120 araç ve 3 teknesine el konulduğu Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemde sabahtan beri o var. Hesaplarına da 2 yılda 35.201.344 TL girdiği belirlenmiş. 2 yılda 35 milyon Rasim Ozan Kütahyalı'nın ve Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla alakalı açıklama yaptı. Biliyorsunuz bu yasa dışı bahis çetesiyle alakalı bir sürü de şüpheli şahısa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonlarıyla yürütülmüş. Diyor ki bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemiz aynı sarsılmaz ifadeyle sürecektir diyor. Günün en çok paylaşılan haberleri. Ya bu nedir, bu yasa dışı bilmem ne falan filan ya. Ya bir kızımızı dün Antalya'da falezlerden düşmüş. Polis kurtarıyor falan. Şimdi ben hani böyle polisi, yargıyı artık böyle bir çok yoğun görüyoruz değil mi? Her şeyde böyle çok yoğun çalışıyorlar vallahi billahi. Baksanıza yani her yerden bir şey fışkırıyor. Antalya'da falezlerden düşüyor bir patika alana, mahsur kalıyor bir genç kızımız. O sırada polis ve itfaiye ekipleri kurtarıyor. Özür diliyorum diyor, sizi buraya kadar yormuşum ben diyor. Özür diliyor kız yani. Bakar mısınız şu inceliğe, ama başka bir yerde farklı bir koşturmaca var. Yemin ediyorum ya.
1: Tamam.
0: Kızı kurtarmışlar.
1: Belediye kuşağı bir sökün.
0: Evet.
2: Ceketi değil.
0: Ceketi değil. Gencecik kızımız düşmüş falezlerden.
1: Sakin ol.
0: Polisler, itfaiyeler kurtarmışlar efendim. Ne mutlu ki. Helal olsun. Bakayım şöyle bir.
2: Tamam dur dur.
0: Ah canım benim. Çok geçmiş oldu.
3: Özür dilerim. Hepinizi yormuşum ben.
0: Ya bak kızımız özür diliyor. Hepinizi yormuşum diyor. Bir böyle güzel insanlarımız var. Bir de her türlü yasa dışı ne varsa yapanlarımız var. Evet maalesef.

0: Herkesin bir sabrı var da yani. Hani efendim konumuz bana iyi geliyor. Cem yazmış. Abi oturup sohbet edeyim, herkes bana çok iyi biriymiş gibi geliyor. Sonradan şerefsiz olduklarını anlıyorum. tabi kavun değil yavrum koklayasın yani. Hani nasıl anlayacağız? Sohbet edin, iyi geliyor. İnsanlar öyle konuşunca iyi geliyor da sonradan kokusu çıkıyor ya. Maalesef. Bakalım şöyle mesajlara,
1: buyurun. İyi yayınlar İrfan. Bana selam. Da iyi gelen şey çiçeklerin, onların açması.
0: Öyle mi?
1: Ve onun üstünde de bir tane rüzgar gülleri var. Hı-hı. Onlar dönüyor. O bana çok iyi geliyor.
0: Vay güzel.
2: İrfan abi, Erzurum'dan selamlar.
0: Selamlar
2: ben, hoş
0: canım.
2: Hoş geldin. Ben biraz geciktim. Ne yapıyorum?
0: Olur
2: abi,
0: mu canım?
2: Abi radyoyla ilgili, medya ile ilgili yaptığım ve yapılan her şey bana çok iyi geliyor. Tabii başta da radyo makinesi ve kendim program yapıyor olmak.
0: Güzel. Burak'cığım da yollamış, hafta içi her gün mesai bitiminde trafikte sen iyi geliyorsun İrfan'ım diyor. Sağ ol canım benim. Şöyle bir bakalım.
3: Öyle, aşk adını,
0: bir dakika ama bu hala Sevda Demirel çıkıyor. Ya. Değil mi?
3: Oh, herhalde ya. Yani.
0: Durup durge açılıyor Sevda Demirel. Sevda Demirel son bir anda açıldı ya. Bak sana açıldı saçıldı. Vallahi billahi.
4: Kral, bu göbek bağı muhabbeti Aygül Hanım'ı sabah dinlerken, göbek bağını gömülen yerle ilgili çocuğun bir kariyer oluyor mu? Aygül Hanım olmuyor diye düşünüyorum demişti. Oradan geliyor. Bu arada bana iyi gelen şeyi de söyleyeyim. Cebimde param olmadığı zaman sanayiye gitmeyi çok seviyorum.
0: Ya az önce de onu konuştuk içeride. Mesela Fatih abinin göbek bağını Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesine gömmüşler. Ama başka okulda okumuş. Yani o...
5: İrfan'ım canım.
0: Canım.
5: Ya vallahi yüzüne diye demiyorum. Çok iyi geliyorsun ya. Hem de çok çok iyi geliyorsun.
0: Deme.
5: Seviyorum seni.

günlerdir bakıyoruz ya mesela en çok hangi içecek tüketilmiş, en çok hangi yemek seviliyor falan. Dün neydi? Topkapı doldurma mıydı? Merter sıkışması mıydı? Neydi? Bugün de şey var gündemde. Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler belli olmuş. Sizce hangisi en çok sipariş ediliyordur? Size iyi gelen yemek nedir? Sürekli sipariş veriyorum, yiyorum dediğiniz şey. 0549 204 0104'e yollayın bakalım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılım evim.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
12: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam. Radyo Tek.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı bir şarkı daha deyip 3 saat kalanlara gelsin.
7: Radyo D. Hayatın için

Radyo D'deyiz. Saatlerimiz 18.31. Melike Şahin, Sev Seveceksen diyor. Ama kimle? Sena Erciyes'le bu şarkı düet. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bana iyi geliyor dedikleriniz geliyor. Mesajlarınız da.

İyi geliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde söylemiştik, işte bayram yaklaşıyor memlekette de, biliyorsunuz yani işte bayram yaklaşır, yılbaşı olur, şey olur, hemen fırsatçılar gün yüzüne çıkar efendim. Evet. Ve özellikle otobüs firmaları hemen kaldırdılar rakamları. Demiştik ki bu otobüs firmaları çok maliyetli oluyor diye, işte orada milletin yediği bir kek, bir bardak böyle çaya falan, vay maliyetli oluyor deyip kaldıran otobüs firmaları efendim. Ve fiyatları da uçakla bir yapmışlar resmen yani. Evet. Ama bugün Kurban Bayramı öncesinde bakın kamuoyu oluşturmak o yüzden çok önemli. Konuşmak radyolarda, televizyonlarda, medyada. Bugün otobüs firmalarına yönelik bilet fiyatı denetimi yapılmaya başlandı. Bakalım öyle kafalarına göre zam yapacaklar mı? Denetim önemli bir şey. Ama yani bunlar tamam, denetim bitti mi? Kapıdan çıkınca geri fiyata dönüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yani bence sadece otobüsler değil, uçaklarda özellikle bunu kim yapıyorsa bu fırsatçılığı denetlemek lazım efendim. Fiyatları bunlar neye göre şey yapıyorlar? Yani millet bayramda bir ailesine gidecek ya. Bir akrabalarıyla vakit geçirecek. Bayramlaşacak falan. Ama yok, fırsatçılar doysun da efendim, ama ne olursa olsun. Kimse bir akraba ziyarete gitmesin. Peki. Bir tane video izledim az önce. Kütahya'da polis ekipleri bir aracı durdurmuş. 8 tane üniversite öğrencisi içinden çıkıyor. Zar zor çıkıyorlar. Yalnız arabayı durdurduklarına, abi kimliklerimizi versek olmuyor mu, inmesek diyor. Niye diyor? Zor bindik abi, inemeyiz diyor ya. Zor çıkarmışlar. Eskiden böyle rekor denemeleri olurdu işte. Şu arabaya şu kadar kişi bindik falan filan diye. Abi ama bunlar yani 8 kişiyi de almayacaksa niye biniyoruz o arabaya? Yani... Valla polis uyarı yapmış, 3 tanesini de indirmiş, arabayı da bağlamış, çocuklar da yayan devam etmişler efendim. Evet.

Bu arada yok, arabayı bağlamamış, şimdi tekrardan bakıyorum da. Ama 3 kişi yayan devam etmiş, doğru. Bir polis bindirmemiş eve, bu kadar olmaz demiş yani. Ne olacak yani, polis indirmiştir, yayan gidin demiştir. Aşağıki mahallede tekrar binmiştir yani. Hani burada indiriyorsun, orada biniyorlar yani. Bir genelde böyle oluyor. Ya şöyle oluyor, kamera var, bunu yapmak zorunda yani. O yüzden yani iniyor, tekrar aşağı kadar yürüyorsun, oradan tekrar biniyorsun ya. Bu

0: Aşkta dertler nasıl? Aşkta dertler, hemen bakalım efendim, size ne iyi geliyor? Buyursunlar.
1: İrfancığım iyi akşamlar. Bu saatte bana tek iyi gelen şey sensin canım.
0: Canım benim.
1: Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Efendim günün konusu bana iyi geliyor dedikleriniz. Görüyorum bu adam bana iyi geliyor diye. Yani adamı yollamamışsın. Sadece bıyığı gözüküyor vallahi. Bunu açalım bakalım.
2: Hanım iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim.
2: İşten bunalmış, ufak tefek sağlık sorunlarıyla yorgun olan bana seni şu bir saat dinlemek çok iyi geliyor.
0: Ah canım benim, canım benim. Sesimiz iyi geliyorsa ne güzel bir şey. Zaten bazen bir ses iyi gelir insana, değil mi? Duyduğu bir ses huzur verir, bir şarkıdır o, bir şeydir. Bayram geliyor diyor. Kanımızı emmeye başladılar otobüs firmaları. Zafer göndermiş. Evin yolunu unuttuk şu aralar. Uyku öyle iyi geliyor ki İrfan diyor. Bir gün uyku hayalini kuracağım, aklıma gelmezdi diyor bak. Ah canım benim. Bayram öncesi herkes çatır çatır değil mi? Yapıştırıyor, çalışıyor vallahi. Helal. Para lazım. Bayramda yemeğe para lazım ya.

İrfancığım, iyi yayınlar. Tan konseri için ne yapmak gerekiyordu? Eşim ve ben çok seviyoruz, hastasıyız, yardımını bekliyoruz. Abicim, Instagram'a giriyorsun, İrfan Boşluk Aslanhan adresine. İrfan, beni Tan'a gönder yazıyorsun, tamam mı? İrfancığım, Denizli'ye ne zaman geleceksin? 13 yaşında heveslendi diye araba kullandıran baba ne güzel ceza yemişti, hatırlıyor musun diyor.

0: Bana iyi geliyor bu İrfan demiş. Radyomuzun fotoğrafını çekip yollamış. Arabasının, ya arabanın torpidosu mu sana iyi geliyor onu? Torpidoyu yollamış bana. Şu arabanın tozunu al bir kere, tozunu. Ya tabii şimdi telefonun iyiyse kamerası, vallahi kamerası iyi olan telefonlar daha tozlu gösteriyor ya. O kadar detaylı çekiyor ki her şeyi, kılı tüyü ne varsa. Bak temizdir bu araba ama eminim, ama yok ya temiz de değil. Yukarıda bayağı bir parmak toz var orada ya. O peteklerin üstündeki toz nedir ya? Füsuncuğum.
1: İrfan'ım yıl galiba 99'da biz de bir halı saha maçına gittik. Suzuki Maruti'ye tam 9 kişi bindik.
0: 9
1: kişi. 1.80 boyunda, hepsi en az 75 ile 85 arası. Biz de bir ışıklarda polisle karşılaştık Sarıgöl tarafında. Şöyle bir baktı, ikinci baktığında biz yoktuk yani.
0: İkinci baktığında yoktu diyor. Topuk ya. Ya eskiden öyle halı saha maçlarına arabalara doluşuyorduk bilmem ne. Bizim öyle bir arkadaşımızın anısı var. O hani eski station wagonlar var ya böyle, orada otobanda düşüyor çocuk yani. Hani şimdi oraya tabii yer yok diye halı saha maçına gitmişiz. Lank bagaj açılıyor, düşüyor orada ya. Olur öyle şeyler. Ne demiş? Güneş vuruyor. Temiz vallahi demiş. Yani Füsuncuğum, güneş vuruyor tamam, onu da göz önünde bulundum. Telefon çok detaylı çekiyor. Ama torpidonun üstünde bak, bir oraya bir İrfan yaz tozdan böyle. O zaman bak, İ harfi yaz oraya. Bir yaz bana, onu bir çekip gönder. O zaman anlarız temiz mi değil mi. Artık bir arabaya bir bayram temizliği yaparsın Füsuncuğum yani. Hani ama millet şimdi bu otopark yıkama rakamları bilmem neler falan, fiyatları ölçüyor. Artık bayramdan bayrama yıkatıyoruz arabayı da. Vallahi bilmiyorum. Diyor ki tavla oynamak çok iyi geliyor diyor. Bütün stresimi alıyor. Buradan tavlada sürekli yenilen arkadaşlarıma selam. En çok Salih arkadaşıma selamı demiş.

Füsun Hanım diyor ki 500 TL olmuş yıkama diyor. Kız otur mahallede hortumu bağla kendin. Sabri Bey diyor ki Dada iyi bayramlar diliyorum. Valla uçuş görevinden geldim. Yorgun argın. İnişte bile düşünüyordum açarım radyodan programı. Sallana sallana eve giderim diye. Düşüncesi bile iyi geliyor. Selamlar demiş. Sabricim geçmiş olsun. Baksana ya. Havada karada vatandaş bizi düşünüyor ya. Sabri havada mı düşündün beni? Ha? Sabri de bize iyi geldi bugün ya. Vallahi. Oh, bu şarkı Sabri'ye gelsin. Yorgun argın uçuş görevinden gelen radyoyu dinleyen Sabri. Ya şimdi bir şey diyeceğim de ayıp olmasın. Uçan adam Sabri diyebilir miyim sana ya? Öyle kaydedebilir miyim seni radyomuzun WhatsApp'ına? Uçan adam Sabri.

Tamam abi, hiç problem yok tabii. Seni uçan adam Sabri olarak kaydedim buraya. Efendim, reklamlarımız var. Ben bir uçup geliyorum reklamlara. 0549 204 0104'e bana iyi geliyor deyin, yollayın.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Haramidere Avcılar, Topkapı Zincirli Kuyu, Mecidiyeköy Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hastalok Meydanı güzergahları aralıklarla çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Pendik Ümraniye hattı yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.645 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.845, çeyrek altın 11.608 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo D. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. The Roop ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA Genç Konserlerinde buluşalım.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Şak diye internet, tak diye evi.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Opet doldur kazanla

0: Radyo T burası efendim. Ben İrfan Aslanan. Nasıl gidiyor yolculuk falan? Nerede? Neye takıldınız? Trafiğe takıldınız mı? Nedir durumlar? 0549-204-0104. Evet, konumuz bana iyi geliyor. Bazı dinleyicilerimiz yazmış. KDV, stopaj ne varsa bana iyi geliyor. Ödüyorum. Ya çok çok fazla MTV'si, ÖTV'si, götürü getiri bilmem nesi çok fazla. Bahçe sulamak sonra hortumla da kendimi yıkamak bana iyi geliyor diyen dinleyicimiz var. Ama Müge Hanım da bahçede çiçekleri sularken hortuma dolanıp ayağını kırmış. Dinleyicimiz Müge Akay. Ah, geçmiş olsun Müge'cim. Çok geçmiş olsun. Akşam iş çıkışı trafik olmadığı zaman bana çok iyi geliyor abi demiş Bayram Bey Konya'dan. Diyor ki bir nokta nokta marka arabaya 9 kişi binmiştik. Arka koltukta oturanların dizinin üzerinde adam yatıyordu. O şekilde çevirmeye girdik. Biz indikçe polisler gülmeye başladı. En son 9 kişi indikten sonra arabanın içinde başka adam var mı diye kontrol ediyorlardı. Siz bagajı adam da koymuşsunuzdur diye. Bagajı da kontrol ettiler. Allah için güzel, sağlam da bir ceza yazlar. O günden beri kendimize gelemedik diyor bak. Geçmiş olsun. Örnekleri var bugün gündemde. Efendim merhaba. Ya şu Sevda Demirel niye açılıp duruyor ya? Bu çok ilginç değil mi ya bu Sevda Demirel? Kapat komple kapat. Ne dedin sen? Çat. Ne dedin sen? Çat. Bir de şeyi de koydu buraya Serdar.
1: Oo, çok kritik.
0: Çok kritik. Aman onu kaldır. Vallahi kaldır. İşin roku çıktı çünkü biliyorsun. Bugün gündemde gerçekten de Türkiye'de işin roku çıktı efendim. Evet. Ne zaman çıkacak diyorduk. Bugün işin roku çıktı efendim. Bugün çıktı. Az önce sordum, listeye bakacağım. Yeşim yazıp duruyor. Bir de şu uçan adam Sabri'yi aramak istiyorum ya. Bir de ben uçurayım onu yayında ya onu. Evet. Abi hani yaz geldiydi, Konya'da dolu yağıyor şu an demiş. Video göndermiş. Aç bakayım. Oy maşallah ne güzel ya. O resmi tam ortada. Tabii bir yerde sel vardı, İzmir'de fırtına bilmem ne. Listeyi unutmadım. Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler listesi bugün basındaydı efendim. Dün biliyorsunuz en çok en sevilenler falan filandı. Hamburger birinci sırada, pizza ikinci sırada. Tavuk döner 3. sırada, lahmacun 4. sırada, ızgara köfte 5. sırada. Hani çiğ köfte yok mu yani? Abi hanımlar öyle değil mi? Sinir krizine giriyor hemen bir çiğ köfte söylüyor orada. Sinirini çiğ köfteden çıkaranlar biliyorum ben ya. Seni çiğ çiğ yiyemem ama çiğ köfteyi yerim diyen biliyorum ya. Evet. Hani listede yok yani bu 5...

Bu tabii tavuk döner 3. sırada. Bu da mesela 2'yi hak ediyor yani. Zurna dürüm memlekette nedir bu zurna dürüm zurna dürüm? Biz çocukluğumuzda yarım ekmek arası döner möner vardı. Zurna dürüm zurna dürüm çıktı efendim. Lahmacun 4. sırada ama bizde yani lahmacunun arasına biliyorsunuz bir de dürüm kebap koyup yiyorlar yani. Onu ikisini aynı anda değerlendirmek daha doğru olur ya.

Evet, tavuk dönerin birinci sırada olmaması şaşırtıcı diyor dinleyicimiz. Ya tavuk döner bir TL ile başladı bu. Şimdiki fiyatları görüyorsunuz değil mi yani? Hani hamburgerden daha pahalı oldu. Hatta menülerden daha pahalı bazı yerlerde. Zurnası mı ucuz onu? Nasıl? Neyi? Ama yani görüyorsunuz hamburger birinci sırada. O yüzden valla ne damar kaldı ne bir şey. Her yerimiz tıkandı bu yüzden. Yani.

0: Evet, herkes yazıyor çiğ köfte nasıl birinci sırada olmaz diye. Listede yok çiğ köfte yahu. Listede yok çiğ köfte. Şok. Evet efendim. Maalesef sevgili dinleyenler, en çok hamburger, işte tavuk döner falan sipariş ediliyormuş. Ama mesela çöp şiş yok, İskender yok. En çok sipariş edilenlerde pizza var, hamburger iki sıraya kapmış. Yani ne kapmış diyelim buna, şey ya, kolesterol Türkiye'yi kapmış diyelim efendim. Ona kolesterol Türkiye'yi ele geçirmiş sevgili. Tabii bu listenin böyle olması Z kuşağı. Yani küçükken hepimiz öyle değil mi? Fast food çok severdik. Yani hamur işi çok severdik falan. O yüzden bu kebapların şeyi aşağılara düştü sıralaması yani. Efendim bakayım mesajlarınıza. Buyursunlar 0549-204-0104'e.
1: İrfan iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Herhalde ömrümün sonuna kadar tavuk dürüm versen yerim. Öyle söyleyeyim yani.
0: Ömrümün sonuna kadar tavuk dürüm versen yerim diyor. Yani siz bu gidişle mezarda da versek yersiniz yani. Öyle bir şeyimiz var. Mesela yani size desem sevgili dinleyenler, hayatınız boyunca birini yemeyeceksiniz. Hangisi, bir tane yiyecekten vazgeçersiniz mesela, vazgeçmek durumundasınız. Hangisinden vazgeçersiniz? Bir söyleyin bakayım bana. Yani hayatınız boyunca birini yemeyeceksiniz. Hangisinden vazgeçersiniz? Yani işte çiğ köfteden mi, lahmacundan mı, işte patates kızartması mı, köfte mi, zurna dürüm mü? Efendim. Hadi böyle bir konu açtım, hadi bakalım.

0: Vallahi İrfan pizza aşırı saçma demiş. Sadece hamur doyurmuyor da. Bir de pahalı. Ben de çok pizzacı değilimdir biliyor musunuz? Vallahi bile. Şimdi yapmışlar. Geçen gördüm bir pizza yedik. Ondan sonra dedim bu bitmemiş az önce yemedik mi biz bunu ya? Meğerse bir tane de yanında bedava yollamışlar. Kampanya bütün pizzacılar öyle bir tane alın bir tane yanında bedava. İyice böyle şişesin diye bekliyorlar. Göz boyuyorlar işte bak. Ya dedim bir taneyi zor bitirdik bu nedir ya? İkinci yemeyeceğiz israf.
1: Valla bizim ülkenin milli yiyeceğidir yani tavuk. Kim ne verse desin.
0: Abi evet şimdi neredeydi o bir liste vardı. Dünyada her gün 200 milyondan fazla tavuk kesiliyormuş. Yani yemin ediyorum hani niye bu kadar çok tavuk yiyoruz? Acaba tavuklar dünyayı ele geçirecekler diye korkuyoruz o yüzden mi yiyoruz tavukları? Bakın bu sinirle bunları var ya böyle tüketmeye devam ederse bir gün bıraksak. Ulan siz bizi bugün serbest mi bıraktınız? Yemin ediyorum alır götürürler hepimizi. Vallahi tavuklar. O yüzden hemen sipariş verin. Tavuk döner siparişi. Arkadaşlar ülkemizin akıbeti devletimizin, milletimizin, hükümetimizin akıbeti çok önemli. Vallahi bu tavuklar ele geçirir her yeri ben söyleyeyim. Dünyada her gün 200 milyondan fazla tavuk kesiliyormuş efendim. Bana da çok tatlı geliyor bunlar ya. O yüzden vallahi çok tavuk tüketiliyor yani. Erkeklerin durumu ortada. No. Peygala durun reklama gideceğim bir karıştı ortalık ya bir durun.
1: İrfan'cığım iyi yayınlar güzel kardeşim.
0: Sağ ol canım.
1: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim ne yapayım?
1: Kayseri'de bir yağmur yağıyor İrfan. Bir yağmur yağıyor. Sanki Rabbim yukarıdan musluğu açmış her tarafa sel götürüyor maşallah ya. Bugünkü konumuz iyi kardeş. Kime ne yapıyor gene?
0: Abi bugün tavukları kesip yemezsek bize saldıracaklarmış onu. O yüzden... Bütün tavuklara kayyum atansın kampanyası düzenliyoruz şu an. Bütün diyet listelerinin başında tavuk göğsü diyor bir dinleyicimiz. Abi tavuk daha ucuz o yüzden tercih ediyoruz diyor. Abi 200 milyon tavuktan bir tane düşmez mi bize ya diyor. Bilemiyorum. Yani... O kadar çok kesiliyormuş tabii yemezsek bu kadar da üretilmez. Demek yiyoruz diye kesiyorlar, üretiyorlar bunları. Yani dünyanın en tatlı hayvanlarını yiyoruz ya tavukları. Yani civciv sonra tavuk. Horozu niye yemiyoruz biz ya? Ay ay ay ay. Bir atasözünde mi vardı? Tavuk söyleyeni köye padişah yaparlarmış falan. O neydi o? Tamamdır reklama gidip geliyorum. 0549-204-0104. Bu topraklar anlaşıldı ki tavuk tüketmek iyi geliyor efendim. Konumuz bana iyi geliyor. Ne iyi geliyor yollayın geliyorum.
2: Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi, gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bülteni yayımladı. Türkiye'de geçen yılı itibarıyla 12.708.348 genç bulunurken, genç nüfus toplam nüfusun %14.8'ine karşılık geldi. Kurban Bayramı öncesi fırsat, indirim gibi çeşitli adlarla yapılan kampanyalar artarken, Tüketici Hakları Derneği, tüketicileri muhtemel sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece, Ankara bulutlu 17, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.645 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.845, çeyrek altın 11.608 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
5: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
4: Ne var Nejat'ın elinde?
5: Ebu'dan abine anlamlı soru.
6: Azra gelse, affeder misin?
7: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
5: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
4: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
5: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
9: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
10: Bu banka benim.
11: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: İngiliz Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
15: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün, bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
16: New Life B12 Plus eczanelerde.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Reklam.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: izleme sakın. Hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, hep bana yakın.
1: Burası Radyo D, 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Muhteşem şarkı Hep Böyle Kal, Yaşar yorumuyla. Sizlerle efendim böyle kalın. Çok güzel enerjiler veriyorsunuz sen bizlere de burada radyoda. Bugün dedi ki konuyu bana iyi geliyor yapalım. Evet, bana da dinleyici mi iyi geliyor ya?
2: Vallahi.
1: Mesajlarınız güzel. Ne tavukmuş arkadaş. Vallahi billahi ya. Bak Allah tavuğun mabadına zeval vermesin diyor yani. Hem yumurtasını yiyoruz, hem üremesini yiyoruz. Her şekilde yiyoruz onu diyor. Hep böyle kal. Yükrecim merhabalar, hoş geldin canım.
3: Merhabalar İrfan.
1: Merhaba canım.
3: Boş zamanlarımda kitap okumak bana çok iyi geliyor. Geçen ay hızımı alamamışım. 6 tane kitap bitirmişim ve bunların sayfaları ortalama 300-330-380 sayfa.
1: Harika. Para bana iyi geliyor ve bu aralar hiç iyi değilim demiş. Eyüp Bey göndermiş. Ne güzel Bükre'nin kitap okuma alışkanlığı. Hep böyle kal,
4: hep böyle kal. İrfancığım, 40 yıl tavuk yemesem bir gün aramam.
1: Bak işte. Bak,
4: 40 yıl yemese, yani ömür boyu yemezseniz dedin ya. Tavuğu aramam ama mesela bir yeşillik, bir sebzegiller var ya. Hmm. Bir gün yemesem ertesi gün yokluğunu çekiyorum.
1: Değil mi? Bak işte ya. Şimdi uçan adam Sabri'yi arayacağım. Bakalım Sabri açacak mı? Sabri böyle kaldı, böyle kaldı. Evet sevgili dinleyenler.
5: Abi iyi yayınlar, iyi bayramlar.
1: Teşekkürler, iyi bayramlar olsun Sabri'cim. Havada karada beni düşünen Sabri değil mi? Evet.
5: Evet evet abi, doğrudur.
1: Ya bugün ne iç uçundaydın Sabri?
5: New York'tan geldim abi, Amerika'dan.
1: Evet, pilot musun yoksa?
5: Yok, kabin amiriyim abi.
1: Kabin amirisin, tamam. Ya New York'tasın, beni niye düşünüyorsun ya New York'ta?
5: Vallahi bir işin açıkçası inişten sonraki huzuru düşünüyor insan. Şöyle evime giderken bir güzel ses duyayım, iki makara gırgır olsun.
1: Ya
5: daha
1: canımsın.
5: Sonra gideyim evime huzurlu şekilde bir istirahat edeyim diye.
1: Ah ne güzelmiş ya Sabri'cim. Ya bu arada tabii kolay iş zannediyorlar değil mi? Her işin zorluğu vardır ama.
5: Kesinlikle kesinlikle abi.
1: Yani pilotlarımızın, hosteslerimizin, işte bütün uçuş camiasında çalışan birçok insanın ayrı stresi var. Onu ben net biliyorum arkadaşlarımdan. Mesela bir kız arkadaşımız vardı, hep de ay yarın uçuşum var. Niye işte iş değil mi? Ay yarın uçuşum var. Hep bu kelimeyi söylerdi böyle. Yani kolay bir şey değil o iş abi.
5: Değil abi, yani dışı seni içi beni yakar tabiri biraz bizde geçerli oluyor bu konuyla ilgili.
1: Hmm.
5: O sebepten yorgunluğu da tabii, basınç yorgunluğu olsun, saat farklılığı olsun, gidilen ülkelere göre değişiklik gösterdiği için yorgunluğumuz biraz daha fazla oluyor değil tabii
1: mi?
5: Ki.
1: Değil mi? Gittin hemen yemek falan yedin mi Sabri?
5: Vallahi gittik, biraz bir hava aldık açıkçası.
1: Hayır ya, eve gittin öyle. Şimdi aldım yedim mi diyor.
5: Yok, daha yeni girdim eve.
1: Ah canım benim. Sabri sana ya sorsak, desek ki hayatın boyunca birini yemeyeceksin. Hangi yiyecekten vazgeçersin? Çiğ köfteden mi vazgeçersin? Lahmacundan mı, makarnadan mı, kebaptan mı?
5: Yok, lahmacundan vazgeçmem abi de makarna olabilir ya.
1: Hmm.
5: Makarnadan geçerim herhalde ama diğerlerini es geçmem yani.
1: Makarna böyle bir vazgeçilecek gibi duruyor, evet evet.
5: bir tık diğerlerine göre onun yok sayabiliriz abi.
1: Kesinlikle kesinlikle. Ama bazı dinleyicilerimiz az önce yazmışlar, kendimden geçerim, hiçbirinden vazgeçmem diye hanımlar yazmışlar. Ama yani mesela tavuk, vazgeçer misin tavuk yemekten?
5: Yok ya, çocukluğumuz tavuk döner yemekle geçti abi, ondan da vazgeçemeyiz ya. Birçok insan, birçok arkadaş gibi ben vazgeçmem ondan yani.
1: Bak işte ya. Ama evet bak, çoğu kişi makarna yazıyor şu an. Ben makarnadan çok kolay vazgeçerim diye. Ne çabuk sattınız makarnayı ya. Vallahi.
5: Tavuk döner ayranını zamanında 5 liraya alıyorduk, 3 liraya alıyorduk da ne, işte.
1: Neydi o günler değil mi? Ya 1 TL'ydi ya tavuk döner.
5: Kesinlikle evet.
1: Vallahi her yerde kampanya vardı 1 TL 1 TL diye. Nereden nereye geldi görüyorsun. İrfan'cığım ne demiş? Köfte olmasa da olur. Ama köftenin hangisi? Öyle yapıyorlar. Mesela tükürük köftesi var. Tekirdağ köftesi. Anne köftesi. Mesela anne köftesi başka bir şeydir ya. Ondan vazgeçemezsin yani. Ama tükürüklü mükürüklü ondan vazgeçersin yani. Her türlü.
5: Peki. Yani maç sonrası bazen gidiyor. O tükürüklü köfte arada kaynıyor ama anne köftesinden de vazgeçilmez tabii ki.
1: Abi o maç sonrası yenilen köfte de ne lezzetli, o sokak köftesi değil mi? Böyle
5: kesinlikle. Üstünde... Kokusu bile yetiyor bazen onun.
1: Evet, uzaktan gelir. Üstünde böyle abi tezgah kurmuş, ocağın üstünde artık is bağlamış onu. Kömür tutmuş oraları yani. Onu yiyorsun aslında yani orada. O lezzet başka bir şey ya. Eyvah, hatırlattın. Şimdi biz bu saatlerde dinliyoruz ya, biz 3. saate girdiğimiz zaman yemek konuşmaya başlıyor. Vücut otomatikmen yani. Otomatikmen ve yemek konuşuyor. Peki sen yalnız mı yaşıyorsun Sabri'cim?
5: Yok, eşimle beraberim, evliyim abi.
1: Ha, evli misin? Var mı çocuk falan?
5: Evet
1: Sabri?
5: Evet. Henüz yok, düşüncemiz var Allah kısmet ederse.
1: İyi hadi. Yenge de şey mi? Hosteslik falan yapıyor mu ne? Hangi canlı?
5: Evet yani? Evet, kendisi de uçucu personel.
1: Vay güzel. Siz
5: mi? İkimiz beraber.
1: Yani aynı yerde çalışırken mi tanıştınız?
5: Evet abi, kuzenlerim sayesinde biz tanıştık gerçi ama onlar da bizimle beraber aynı işi yapıyorlar. Öyle bir ortamda otururken tanışıklığımız oldu. Sonra da ilişki sonrası kararımızı verdik zaten. Ya, bir yola baş koyduk öyle.
1: Ne güzel. Ne kadar oldu evleneli?
5: 4 sene oldu abi.
1: 4 sene maşallah. Sabri öpüyorum. Çok teşekkürler. Havada karada bizi
5: abi,
1: düşündüğün için.
5: Abi ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Canımsın. Yengeye selam olsun. Öpüldüm. Vay vay.
5: Baş üstüne. Hoşçakalın. İyi yayınlar.

Ya makarnayı bence salçalı yapmaktan biraz değiştirin. Makarna sadece salçalı yapılmıyor. O, onun ya öyle türevler öyle güzel oluyor ki bazen üf. Neyse dur. Şimdi makarna, en çok makarna yazıyorsunuz da. Uçan adam Sabri'ye teşekkürler ediyoruz.

0: Bakayım neler atıyorsunuz efendim. Dur bakayım şöyle şuradan şöyle. Evet buyursunlar.
1: Yayınlar İrfan.
0: Canım.
1: Aytap ben Denizli'den.
0: Aytap Hanım.
1: Yer mekan fark etmeksizin kızımla beraberken böyle insanlara yani mutlaka bir farklı bir olay denk geliyor. Bir, yani yapacağımız komik olan bir olay denk geliyor. Birlikte insanları sallamak çok ayıp biliyorum ama. Hı-hı. Yani insanlar hakkında böyle sallamak çok bana iyi geliyor. Hatta kızım der anne bir gün senin yüzünden dayak yiyeceğiz. Ama ne yapayım tutamıyorum kendimi falan.
0: Kızınla bırak da sallayın ya insanların arkasından. Yüzüne söyleyemiyorsun bari arkasından sallayayım diyorsun değil mi ya? Efendim evet hanımefendi itirafta bulundu. İnsanların arkasından sallamak bana iyi geliyor kızımla diyor. Asil abi ejder meyvesinden vazgeçerim diyor. İrfan bünye alıştığı için diyor elektrik, benzin ve doğalgaza yapılan zamlar bana iyi geliyor. Zam olmasa bünyem şaşırıyor demiş. Ha bir daha reyhan iyi geliyor demiş. Kremalı makarnadan vazgeçmem ama zurna dürümden vazgeçerim diyor. Bıkmadık mı zurna dürümden ya? Ha? Vallahi billahi ya.
2: İrfan, istersen şu yemek konusunu kapatalım.
0: Kapatalım değil mi?
2: Yolda canım çok çekti. Buradan lokantaya geçeceğim, yemek yiyeceğim. Eve gidip yemek yemeyi hanımdan fırça yiyeceğim sayende.
0: İrfan'cığım o listede çiğ köfteyi görmediğine sevinmişsin, şaşırmışsın ama ben de yemiyorum. Çiğ köfte yemeyen bir kitle var evet, ağzına sürmüyor. Siz de onlardan birisiniz. Ama bak onu da söyleyeyim, çiğ köftenin de yumurtalısı. Yumurtalı çiğ köfteyi ye ondan sonra gel konuşalım yani. Olur mu? Bak içinde et yok. Yumurta var. Ama çok başka bir şey yani o. O zaman çiğ köfteye başlarsın. Yani söyleyeyim ben sana. Bakayım şu neymiş. İrfan iyi yayınlar bana model arabalar ile uğramasak iyi geliyor. Ben de kekten vazgeçerim. Hep çok severek de yemedim keki demiş. Bu ne yollamışsınız ya bunlar? Bana iyi geliyordu fotoğraflar yollamış. Bayağı şeyi var beyefendinin. Koleksiyonu var böyle araba koleksiyonu. Böyle hastalar var bizim bacanak öyle. Geçen beni aradı diyor ki Almanya'ya benim koleksiyonu nasıl yollayabiliriz? Dedim bunlar gelmez oraya bak söyleyeyim. Böyle vitrini var çocuğun. İki tane vitrini var.
3: Yani. Zurna dürüm. İrfan'ım kokoreç yok mu ya? Kokoreçsiz hayat olur mu ya?
0: Olmaz ya.
3: Zurna dürüm hamburger davul olsun ya. Davul hamburger olsun ya. Yani her yerde var bu zurna dürüm. Biraz ince uzun. Yani ama vallahi ben de galiba karışık kebaptan vazgeçemem be.
0: Kebap. Ya bakın uçan adam Sabri neyi merak etmiş dinleyici diyor ki Sabri Bey'in hanımı havada doğum yapsa bebeğin doğum yeri neresi geçecek? Fransa üstü vesaire falan mı acaba? Bu niye bu senin aklına geldi bu? Ya çocuk gelsin de dünyaya. Nerede gelirse gelsin ya. Allah'ın. Baksana havada karada. Onu değiştir ya. Havada karada Sabri olarak değiştirir misin? İsmini. Evet. Reklamlardan sonra son bana iyi geliyorlar efendim. Yayın bitince kötü geliyor biliyorsunuz. Ben de yayın bitince bir sürü telefona dön. Onu eksikleri tamamla. Yapamadığım işleri yap. Yayındayken ne güzel geliyor burası bana.
4: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: iş yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Gaming haftası Vatan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam.
5: Radyo D.
7: Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo D.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
16: Sıradaki şarkı stoklarken yanlışlıkla like atanlara gelsin.
15: Radyo D. Hayatın içinde.

Vay be Bodrum Kızılay'ından 4 yıl önce Mehmet abiyle karşılaşmıştık. Tabii hakkını ödeyemem. Mehmet abi bizim dinleyicimiz, illa geldi beni yemeğe götürdü orada Mehmet abi. Bodrum Kızılay'ı. Mehmet abi zaman su gibi açıp akıp gidiyor. 4 yıl olmuş İrfan'ım senle tanışalı diyor. Özledik seni, gel artık Bodrum'a demiş. Selamlar Bodrum'dan diyor. Ben de selam ediyorum. Şimdi Mehmet abinin eşi orada, mağazası var böyle. Mağazada hep biz açığız. Radyo D açığız. Mehmet abi aldı götürdü beni, sürpriz yaptı yengeye o orada. Selam olsun. Zaten gittiğimde mağazada da Radyo D açıktı. Vallahi yenge müşteriyi falan bıraktı, bizle ilgilendi o gün. Herkes unuttu. Sağ olasın Mehmet abicim, selam olsun. Efendim günün en saçma haberine bakmamışız bakın. Bakın. Abesle iştigal eden olayımız.

0: Efendim sürekli bedava tıraş olan bir şahıs. Tabii bedava tıraş oluyor diye berber bir daha gelme demiş. Bu da gitmiş akrabalarıyla birlikte dükkanı basmışlar efendim. Evet. Beni tıraş edeceksin, etmezsen dağıtırız burayı. Adam kendini zorla tıraş ettirmek istiyor ya. Ve esnafı darp etmişler, tehditler var. Tabii bunların hepsi kamerada. Şu an gündemde bu var. Abi tamam bu adam manyak. Bunun akrabaları da mı manyakmış? Oğlum ne yapıyorsun, adam seni tıraş etmek istemiyor. Etmez yani hani. Hani akrabalarından birisi demedi mi? Kardeşim para vermiyorsan niye etsin? Niye biz gidip dükkan basıyoruz yani hani bu yüzden? Ya nasıl bir ailesiniz siz ya? Çok acayip değil mi sevgili dinleyenler ya? Ya bunları sadece berbere değil hiçbir yere sokmayacaksın bunları. Sadece berbere de hiçbir yere sokmayacağım bunları ya. Hani sürekli bedavaya tıraş oluyormuş. Şimdi az önce videoyu da izledim. Berber diyor ki yani bir değil iki değil tabii yaptık diyor. Üç, sürekli yani her geldiğinde para vermiyor diyor. Ya insanoğlu sevgili dinleyenler. Hani adam yapmış yapmamış da değil bedavaya çok tıraş ettim diyor. Hani derler ya insanoğlu sırtında taşı taşı bir gün indir en kötüsü sensin falan dedi. Bu tabii bu mevzu böyle bedavaya tıraş meselesi değil. Bunlar orada ayrı bir çeteleşmiş, örgütleşmişler resmen. Tabii aile sülale yalı, vay sen beni niye tıraş etmiyorsun diye yani.
1: İrfan 40 diye kulağını alacaktı tıraş eder gibi ya.
0: Gel abi seni bir sakal tıraşı yapayım diye tık diye değil mi? Kulağı alacaktı o. Aa yanlışlıkla oldu ya. Vallahi yanlış oldu. Abi bedava olunca bu kadar oluyor ya. Sen bu kulağı da al bir yerde diktirirsin. Bedavaya diktirirsin kendini. Şey. Bu gece çok eğlenceli. Unutalım bitirmeyi. İnanılır gibi değil ya. Evet bedavaya tıraş olmak istiyormuş. Haracı öyle kesiyor. Haraç almıyor, elden almıyor. Saçtan alıyor haracı efendim. Böyle bir haraç yöntemi gördük Türkiye'mizde sevgili dinleyenler. Haraç almıyor, elden almıyor, saçtan alıyor efendim bu.
1: Sonra abimiz de eski kulağı kesikler gibi gezecekti yani.
0: Tabii yani. Ha. Ya Ahmetciğim.
2: Çok kritik.
0: Çok kritik. Ya ne acayip şeyler yaşıyoruz vallahi bile. Gece gibi sessizliğin düştün ama gizledin mi? Şimdi ne yapacaklar yani bu bedava tıraş olmak isteyen mekan basana ne ceza verilecek acaba? Ona güzel bir tıraş edeceksin onu öyle bir. Biliyorsunuz ne tıraşı olduğunu onu.

0: Aa, bir dinleyicimiz çıktı bak. Bu arkadaş işinde ekmeğinde birisi. Fiyatları da gayet uygun. Benim de sürekli gittiğim bir berber. Gördüm, şaşırdım. Yapanları kınıyorum demiş dinleyicimiz. Adamın fiyatları da uygunmuş, baksanız. Demek ki abimi saf gördüler bunu, kurban olayım yarabbim. Geçmiş olsun abimize de, berbere. Hani bazılarının tıraşını engellemek lazım. Hatta üremesini de engellemek lazım ama. Çünkü daha iyi olmaz mı yani böyle bu anlayışta olanların çoğalmasını engellemek. Yani ekosistemi o yüzden koruyabiliriz belki ama maalesef olmuyor. Bakayım efendim.
1: Bence iç dış sağlam böyle bir komple bir tıraş etsin bence. İç dış, o zaman herkes mutlu olur.
0: Değil mi? Komple tıraş etmek lazım. Doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsunuz efendim. Bu ne bu? Bana şarkı yollamış Eyüp de. Bu gece çok eğlenceli. Benim mağazamı da sürekli, mağazamda da sürekli siz varsınız. İzmir Bornova'dan terzi hazır giyeyim diye video yollamış. Hilal'cim, gördüm senin de koleksiyonunu. İrfan'cım, bunlara hızlandırılmış işkenceli ağır hapis cezası verilmeli demiş. Hızlandırılmış nasıl oluyor ya oğlum? Hızlandırılmış hapis cezası. Hani hızlandırılmış eğitim var falan. Hani bir koğuştan alıp bir koğuşa mı sokmak lazım bunları? Nasıl oluyor yani?

0: İrfan, bizim berber de geçen sefer 100 TL eksik yolladım diye trip attı benim berber. Bak sadece trip atmış yani hani. Ha, yine bir şeyler atmışsın sen ona yani. Trip atsa bile değil mi, bir şeyler atmışsın trip. Ama maalesef böyle bir şeyi de yaşadık sevgili dinleyenler. Bedava kesmiyor diye. Bu sefer kesmemiş. Bu sefer kesmiyorum ya. Bu sefer... Evet sevgili dinleyenler. Ahmetciğim, canım benim. Niye bu kadar geç geldin sen ya? Dükkanı kapatıyorum, geliyorsun ya. Vallahi bilmiyorum. Seni bir daha bedava tıraş etmeyeceğim Ahmet abi. Haberin olsun.
1: İrfan bana gelsin, ben bedava tıraş edeyim onu. Öğrenmiş olurum meslek. Bir tane altın bileziğimiz olur İrfan.
0: Ha, tıraş yapmayı onun üstünde öğrenmek istiyorum diyor. Evet. İrfan, berberde bence çok suç var. Eline alacaksın sopayı. Pısırıkmış o berber. Sopayla tıraş edecek değil mi? O da güzel, evet. Otur lan buraya. Sür lan bunun suratına şeyi. Sür bunu. Keseceğim böyle ufak ufak. Buduyacaksın onu öyle ufak ufak. Ah ah. Ama işte memlekette böyle mazlum, sakin görülen böyle insanlarımızı yapıyorlar. Böyle akrabaları toplayıp falan filan. Bütün mesela berberler şu an niye ayaklanmıyor? Biz, bir, o semtteki berberler, hadi bakalım onlar da bu şey yani. Bir tane berberden hiç açıklama var mı? Yok. Hani nerede bu berberler odası? Nerede bu? Evet. Ne yapsın adam yani? Ne yapsın efendim? Peki programın da sonuna gelmişiz biz, bitiriyoruz ya. Vallahi. Özkan'ım, gidiyorum ben canım.
2: Bütün fazlalıkları kesmesi lazım.
0: He, berberin bütün fazlalıkları, kıl, tüy, ne varsa kesmesi lazım. Doğru söylüyorum. Bir de baktım ki o da ne? Ya yayınlamadığımız mesajlar var, kızıyor dinleyiciler. Aç.
3: İrfan, bayram, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar abi.
3: Bırak tavuğu mavu ya.
0: Ne tavuğu?
3: Bana cağ kebabı iyi geliyor.
0: Cağ kebabı tabii canım.
4: Selam İrfan'cığım.
0: Selam canım.
4: Neşe, ben Bodrum'dan. Oo, Neşe. Yazar. Nasılsın? İyisindir umarım. Bebişin de öyle.
0: Evet.
4: Bu arada yeni bir konuyla...
0: Neşe, bütün sülalemizi böyle bir selamla da öyle gel. Evet.
4: Geldim. Amerika'da özellikle şu son zamanlarda ne çok o? Modaymış. Seçilmiş sosyal yaşamlar kuruluyormuş.
0: Ne o ya?
4: Özellikle kadınlar yapıyormuş bunu.
0: Ha.
4: İyi anlaştıkları dostlarıyla aynı evde yaşıyorlarmış. Beraber sosyal ortamları olan odalar falan filan, yaşam alanları oluşturuyorlarmış.
0: Bak sen.
4: Bence çok güzel bir fikir. Özellikle psikolojide yalnızlıkla ilgili... Bir çözüm bulunmuş oluyor. Yani bence bundan çok güzel bir şey çıkar. Mesela ne?
0: Ya ortaya öyle bir şey attın ki yani hani. Evler kuruluyormuş. Kendinize iyi gelen insanları o eve koyuyorlarmış efendim. Onlarla yaşıyormuş. Zaten kendine kötü gelmeyen biriyle işte evlenince bilmem ne olunca böyle olduk yani. Berber kaldım abi, artık göremiyorum. Her taraf bay bayan güzellik salonu diyor. Beni niye güzelleştirmiyorsun lan? Ha, bedava olacak bak.
1: Onu... Ya İrfan, ben sosyeteye karıştım. Yıllar geçti. Ama şu berberi değiştiremedim ya. Çırağı bile atmaca abi. Yani araç kesmeye bırak. Çocuğa bir bahşiş atmasam var ya. Ya ustura cebinde geziyor İrfan. Kopamadım şuradan ya.
0: Seni de alalım güzellik salonlarına. Efendim, reklamlardan sonra final için buradayız. Harikasız, programı bitiremedim bugün valla. Bitmiyor. Bitmiyor efendim. Siz bitti demeden bitmez bu. Tamam mı, devam mı lan? Devam mı?
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: Avrupa yakasında Çağlayan Zincirlikuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Piyasaların 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.645 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.845, çeyrek altını 11.608 liradan alıcı buldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 12-21 Mayıs tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Milo Tek, Milo C, Milo Puf, Milo Puf Puf.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Sprite ve nane olur mu?
19: Sprite ve nane.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: 17'de çalıştırdığımız radyo makinesini getirdik 19.54'e. Artık ısındı bir makinası olsun. Onu soğumaya alacağız şimdi efendim. Az önce Neşe Hanım, yazar Neşe Hanım, hani yeni nesil yaşlılık planları konuşuluyormuş. Arkadaşlarla yaşamak gibi. Eskiden altın kızlar modeli vardı böyle yaşlılık. Hani yaşlanmanın zorluklarının üstesinden gelmek için hani huzur evine alternatif bir model olarak efendim. Arkadaşlarla bir arada yaşamak falan. Bir saatten sonra onun botu çıkar ben söyleyeyim. Yemin ediyorum. Ama yani seni seçtiğin arkadaşlar mı? Ne oluyor? Evde yaşıyormuşsunuz efendim böyle. Onun botu çıkar ben söyleyeyim. Hani herkesin bir hayali var böyle yakın arkadaşlarıyla büyük bir evde yaşama falan, emekliliğini orada geçirme falan. Vardır değil mi hepimizin öyle bir hayali? Ben de mesela yaşlanınca, emekliliği olunca işte Bodrum'da evde dinleyicilerimle yaşayayım istiyorum. Yani tabii sizi böyle misafir edeyim canım yani. Hani öyle bir hayalim var, bunu hep söylüyorum. Efendim bakalım ne programdı ya, uf. Rock'tan girdik, nereden çıktık ya? Sevda Demirel'den çıktık. Ahmetciğim gördün mü Sevda Demirel'in bacağı kırılmış? Vallahi yazık, yemin ediyorum. Ne diyorsun? Ver bakayım. Evet ver.
1: İrfan, bu sosyal odalar varmış. Beraber yaşamalar varmış.
0: Evet.
1: Yani bunun şarkısını da yaptı Sezen Aksu biliyorsun. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi bul beni sosyal odalarda bulabilirsen diye. Dilim dönmedi bu arada. Almanya'ya gideceğiz. Yapacak bir şey yok artık.
0: Şey de var Emre Aydın'ın. Burası sosyal. Sosyal odalar. Vurdum dibe kadar öldüm. Hah geldi bizimki geldi.
2: İrfan'ım.
0: Canım.
2: Sıvı şeyler bana çok iyi geliyor ya.
0: Nasıl sıvı?
2: Yani senin de...
0: Sıvı derken böyle vıcık vıcık olan şeyler. Nasıl?
2: Damar parçaları çok iyi geliyor ama... Yani sıvı aldığım zaman böyle ayran, kola, ice falan bunlar bana ya, çok iyi geliyor. İrfan'ım. Damar İrfan'ım.
0: Abi.
2: İrfan Aslan Han.
0: Ya bir seni sus Allah.
2: Kardeşim.
0: Bir sus. Damp da dolmuş çalışmıyor ya. O kadar bastım olmadı ya. Neyse. Gider ayak reklamı yapıştırdın arada bize. Vallahi billahi ya.
1: İrfan ben konuyu çok yanlış anlamışım
0: efendim. Evet konuyu yanlış anlamışsın efendim. Bugünün konusu bana iyi geliyordu. Tamam birbirimize iyi geldik artık. Yeter. Daha fazla iyi gelmeyelim.
3: Allah'a emanetsin canım için.
0: Canım benim. Daha fazla iyi gelmeyelim birbirimize.
1: İrfan sıvıyı reklam verdi abi de ben vermek istemiyorum ama
0: dur,
1: ben de...
0: Dur nasıl kapadım hemen?

0: Abi bizim program niye böyle oluyor? Mesela eğlence mekanında da gece sonu biz mesela hemen bir slow şarkıya girelim, hemen kapatalım derdindeyiz. Sonra biliyorsunuz damara karışınca ortalıkta kavga çıkıyor efendim. Yani o yüzden programın sonları ve mekanlarda gecenin sonları kritik efendim. Evet.
1: Gitme, sana muhtacım.
0: Gidiyorum abi.
1: Gözümden urusu.
0: Gidiyorum abi.
1: Başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git.
0: Yok.
1: Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine.

0: Canlarım benim, şimdi Instagram'dan yazdınız mı bana Tan konseriyle alakalı? Oradan da biletimizi vereceğim.
1: Sadece senin iyi gelin. Sana iyi akşamlar artık.
0: Canım benim. Zuhal'cim.
2: Yine yemekten konuştunuz, acıktırdınız bizi. Herhalde şimdi programdan sonra bir iyi bir yemek iyi gider herhalde.
0: Ya afiyet bal şeker olsun efendim. Herkese böyle bereketli güzel sofralar diliyorum. Ahmetciğim sana değil.

0: İyi akşamlar Türkiye. Birbirimize muhtacız ya. Canımız dinleyicilerimiz, harikaydınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Instagram'dan devam edelim. İrfan Boşuk Aslan Han adresinden. Dedikoduya, sohbete.
1: Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine. Gitme. Sensiz bir dünyadayım. Gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle Gece Görüşü'nde sizlerleyim.
2: Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

kocaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

0: gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
1: Radyoda sahne.
2: Hani bazen benim gibi karanlık seni de korkutuyor mu? Sessizlikte bir ses duyup seni de benim gibi ürkütüyor mu? Hani bazen durup dururken bir şarkı seni de ağlatıyor mu? Güneşteki kar gibi okşayıp kalbini eritiyor mu?

0: Bir tane daha, biraz daha yavaş alalım. Son, başka bir şey istemeyeceğim sizden.
1: Hani bazen yalnızlık seni de öldürüyor mu?

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Bravo, arigato! Bravo, bravo! Ni, ni, ni, san, ni, ni, ni.

resistant.

0: Şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne, sahne seni çağırıyor. Sahne.
1: Nasılsınız arkadaşlar?

bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

gerçek. Müzik sahne.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine.

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler olan olsun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.